0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la Hürmüz konusunda anlaştıklarını duyurdu. Nükleer silah konusunda da bir anlaşma olabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de, Umman'la Hürmüz'e ilişkin müzakerelerde son aşamaya yaklaştıklarını açıkladı. Çanakkale Bayramiç'te orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. 16 ilde 44 orman yangını ile ilgili 29 şüpheli tespit edildi. 6'sı tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek, yangınların faili meçhul kalmasına asla müsaade edilmeyecek dedi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Düzenlemede af anlamına gelebilecek hükümler olmayacak. Öte yandan DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti. Heyetin bugün açıklama yapması bekleniyor. Etimesgut soruşturmasında Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil 44 kişi için tutuklama talep edildi. Gazeteci Ertuğrul Özkök ve Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla soruşturma açıldı. İspanya sularında insani bir dram yaşanıyor. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Septe kentine son 24 saatte yaklaşık 60 bin göçmen geçti. Septe'ye gelen on binlerce göçmenin büyük bölümü Fas topraklarına geri götürüldü. Avrupa Birliği ülkeleri arasında tansiyon yükseldi. Avrupa genelinde göçmen karşıtı, sınır güvenliği ve aşırı sağcı tepkiler tartışılıyor. Mecliste bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyle anlaşma onayları görüşülecek. Gülistan Doku'nun ölümü soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Şarkıcı Güllü'nün ölümü davasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter için cinayetten müebbet hapis istendi. Yüksek Askeri Şura yıllık olağan toplantısı salı günü yapılacak. Terfi ve emekli edilecek personel belirlenecek. Ermenistan'da hükümetin istifasının ardından Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı. Fransa ve İspanya'dan sonra komşu Yunanistan'da büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan genelinde çok sayıda yangın var. Atina'nın kuzeybatısında çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında iki helikopter çarpıştı. Brezilya'da geliştirilen deneysel tedavi felçli 4 hastanın yeniden hareket etmesini sağladı. İtalya sirklerde vahşi hayvan kullanımına son verdi. Hayvanlar artık koruma merkezlerinde yaşayacak.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Çocuk yolcu güvenliği. Çocukların araç içinde güvenli şekilde yolculuk etmesi için yaşına, kilosuna ve boyuna uygun çocuk koltuğu kullanılmalıdır. Çocuğu kucağa almak ya da emniyet kemerini doğru şekilde takmamak ciddi risk oluşturur. Kısa mesafelerde bile çocukların arka koltukta ve uygun güvenlik sistemiyle seyahat etmesi gerekir. Onların güvenliği sizin dikkatinizle başlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Büşra ben. Büşra. Yanımda abim var Emin.
2: Yani haberin olsun ayağın denk al, abimle arıyorum Doğan can.
3: Yani Doğan can ona göre.
2: Ne yapıyorum ki ben sanki yayında, Allah Allah.
3: Hem yazılım hem donanıma baktığın zaman bilgi sistemleri oluyorsun. Aa. İnternette donanıma bakınca bilgi işlem oluyorsun. Yazılım oluyor, yazılımcı oluyorsun.
2: IT bakınca ne oluyor peki? O onun İngilizce karşılığı mı?
3: Bilgi işlemin İngilizce karşılığı. Donanıma bakan.
2: Ha. Anlamadım.
3: Benim kızımın ismi Doğancan. Dünya güzeli Hazal Karel. Tam ismi budur yani.
2: Hazal Karel.
3: Hayır, dünya güzeli Hazal Karel.
2: Adı dünya güzeli mi?
3: Evet, dünya güzeli Hazal adı ve soy ismi de Karel.
2: Abi niye yaptınız böyle bir şey?
3: Niye yaptık? Hemen hikayesini anlatayım sana. Kız olursa hanım koyacaktı, oğlan olursa ben koyacaktım. Bir türlü çocuğa isim bulamadılar ve ben bütün kız çocuklar dünya güzeli diye severdim. Ve dedim ki ben çocuğun ismini nüfusa vereceğim.
2: Ya çocuğun suçu ne, kurban olayım ya. Dünya güzeli, dünya güzeli ne? Hayır, o bir betimleme, iltifattır hani, isim olarak dünya güzeli. Bülent Ersoy'un çocuğu zannedecekler. Bir şey diyeceğim yani, bunu mesela atıyorum nüfus memurluğuna gittiğin kızın adını yazdıracaksın. Dünya güzeli Hazal dediğin zaman şöyle bir gözlüğünün üstünden bakmadılar mı sana?
3: Abi şöyle söyleyeyim, nüfus müdüresi hanım dedi ki ben dedi 10 yıllık nüfus müdüresiyim, ben böyle bir isim ne duydum ne de koyuldu Ayhan Bey dedi, yani buna emin misiniz? Evet dedim, eminim, ben bunu istiyorum. Sonra mevzuata aykırım diyeyim diye bak ve mevzuata aykırı değilmiş. Biz de bu çocuğumuzu istiyoruz.
2: Nereden bilsinler böyle bir adamın çıkıp böyle bir şey koyacağını? Haberleri olsa yazarlar mevzuata. Saçmalamayın olur mu öyle bir şey?
3: Ama şunu söyleyeyim. Daha önce bir doktor dedi ki, hastalanmıştı, doktora götürmüştüm. Evet. Üzerince kızım oldu dedi. Eğer böyle bir şey duymuş olsaydım ben de koyardım dedi.
2: Ondan ay sen de dalga geçmiş, sen de inanmışsın.
3: Valla... Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim ki dünya güzeli şu anda 9 yaşında, 10. yaşına geliyor. 8-9 sene sonra güzellik yarışmasına katıldı ve dünya güzeli oldu.
2: Ya abi bir git ya. Abi hadi kapat, çok yazdı abi.
0: Doğan canlı yayında.

0: Herkese süper bir gün dileyerek selamlar, sevgiler, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim, radyolarınızda an itibariyle
1: Doğan Canlı yayında.
0: Tarihler 3 Ağustos, günlerden pazartesi, yeni bir hafta, yeni bir ay ve inşallah yeni yeni bir sürü güzelcene. Hadi bakalım, Ağustos da geldi. Ayın biri cumartesiydi, o yüzden bugün böyle yeni aya başlıyormuş hissiyatıyla hafta başında işe güce koşturmaya başlarken artık kimler nerelerden dinliyorsa sesimle, muhabbetimle, çaldığım şarkılarla ha ha hi hi falan filan derken eşlik ettiğim herkese güzel bir gün, harika bir hafta, muhteşem bir ay diliyorum. Ben daha ne yapayım? Bak ne güzel. Güzel temennilerle. Ben ona inanıyorum vallahi. Hani iyi düşün, iyi olsun derler ya. Gerçekten hani demiyorum ki her şeye rağmen Pollyanna gibi işte yok sayalım, sıkıntıları görmezden gelelim demiyorum. Ama yine de başımıza gelen her türlü hadisenin, olayın da aslında bizi bir yerlere taşıdığını, bize bir şeyler kattığını ya da bizi bir şeylere hazırladığını unutmamakta fayda var. Çünkü bu hep böyle olmuştur. Allah ölüm kalım vermesin. Onun dışındaki yaşadığımız bütün o meselelerin günün sonunda çok böyle etkisini yitirdiği günler de geliyor. Yani ulan ben buna mı canımı sıkmışım diye insan dönüp kendine kızıyor. O yüzden yarın kendinize kızacağınız o sıkıntılar için bugün de çocuklar lütfen. Çok günah. Vallahi günah ama. Size de hep demiyor muyuz kul hakkı? Senin hakkın ne olacak? Sen niye kendini öyle? Yapma.

Haydi hızlı bir yoklama turuyla başlayalım bakalım. Tam 2 dakikanız var. 2 dakika içinde gelen mesajları birazdan yayında paylaşmaya başlayacağım. WhatsApp hattımızdan yazmaya başlayabilirsiniz. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. Numarayı kaydedin. 0531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız hemen bu Gülşen'in güzel şarkısının ardından hızlı hızlı hadi bir selamlaşalım bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, sizin koridorun yanında. Hoş geldiniz.

0: Nasıl? Adını mı?
1: Evet, şimdi hızlı bir yoklama turuyla muhabbete başlayalım. Bakalım kimler kimler nerelerde. Maşallah vallahi saat çok erken olmasına rağmen böyle yüzlerce mesaj gelince insan kendini iyi hissediyor. Yani siz zaten gelmişsiniz, toplaşmışsınız da beni bekliyormuşsunuz gibi. Allah razı olsun. Vallahi bu da böyle gariban sevindirme gibi bir şey. Çünkü eskiden böyle değildi. Eskiden ben böyle... Eskiden dedim işte 15-20 sene önce. Evet, mesajlarınızı alalım diyordum. 50 kere numarayı söylüyordum. Belki bir kişi yazıyorsa yazıyordu. Ama o zaman ben de çok sıkıcı bir yayın yapıyordum. Şimdi o konuda hiç tevazu gösteremeyeceğim vallahi, kusura bakmasınlar. Bana diğer radyo programcıları kurban olsunlar. Gel. Sabah sabah.

yallah diye mesajlara girdik. Turgutlu'dan Zeynep yürüyüş yaparken seni dinlemek ne güzeldi Ancan. Bursa'dan Burak. İstanbul'a gidiyorum işe, her sabah olduğu gibi yine seni dinliyorum. Tabii ki herkes hayırlı haftalar demiş, eyvallah. Her gün mü Bursa İstanbul? O zaman iyi maaş alıyorsun. Yoksa çekilmez yani. Yeniyim ama her sabah mutlaka buradayım. Kahvemden bile daha etkili tek enerji kaynağım. Günaydın demiş Fatih'ten Bayram White. Ankara'dan Emre günaydın. İyi haftalar sana da. Eşimi ve oğlumu memlekete bıraktım. Yıllık izin bitti. İşe gidiyorum. 700 kilometre iki kediyle beraber yolda, kulağım sende. Konya Giresun arası. Süleyman günaydın. Konya Giresun 700 var mı ya? Vardır tabii. Yeni hafta güzellikleriyle gelsin demiş. Viyana'dan Funda günaydın. Metehan yazmış, Mersin'den dinliyor. Avusturya'dan Welsten günaydın diye bir mesaj var. Tayfun zannediyorum. Düzce'ye de bekleriz selam demiş. Kız bir dur Zuhal, yeni açtık gözümüzü. İnşallah evet. İçelim. Muğla'dan Volkan günaydın. Çeşme'den dinliyor Mustafa. Eşimi işe bırakırken sendeyim Doğancan. Denizli'den Derya günaydın. Berrin, o da güzel Gaziantep'ten dinliyor. Hadi içelim aşkın şarabını. Ankara'dan Öznur. Yine Ankara'dan Sibel. Dancan ben belediye otobüsü sürüyorum. Arkadaşım Esma'ya selam yollar mısın diye Sevgi, o da Avusturya'dan mesaj yollamış. İzin bitti ve ben bugün saat 4.30'da işe başladım. Vay vay. Kolay gelsin. Otobüs sürüyorsun ha. Günaydın. Bursa'dan Erhan selam. Mehmet yazmış İzmir'den. Şu an Kuşadası'ndan İzmir'e yoldayım. Her zamanki gibi yol arkadaşım sensin demiş. Oley!

0: geçelim. Terk etmek yok. Andicim.
1: İstanbul'dan Harun diyor ki günlerimiz vallahi çalışarak geçiyor sadece. Milletin tatil videolarını izliyoruz sadece. Nasıl olacak böyle demiş. Harun vardır bir hayrı be Harun. Sen demek ki gitsen bir yere başına bir iş gelecek belki. Yüce Rabbim seni bunlardan engelliyor diyelim. Ne diyelim artık? Bugün beni seninle tanıştıran biricik eşim Doğancan'la evlilik yıl dönümümüz mü? Doğancan mı eşinin adı? Aa, buradan evlilik yıl dönümümüzü kutlarsan sevinirim demiş. Ankara'dan Eylül. Aa, iyi hadi. Hadi iyi kurtarmışsınız kendinizi nice yıllar. Doğancan çok denk geldiğim bir isim değil benim. Ay iyi ki de adım. Bu arada ben çok bayılmıyorum ismime ama hani işte hani yaptığım işle alakalı uyduruyorum. Mesela Ahmet olsa, Ali olsa, Mehmet olsa, işte radyocu Mehmet, hangi Mehmet falan. Anladım, radyocu Ahmet, hangi Ahmet falan, Ahmet filan. Şimdi Doğancan deyince zirvedeyim, sesin duyulmuyor. İsviçre'den Mustafa, spor yaparken dinliyorum seni demiş. Her sabah olduğu gibi yine sendeyiz Doğancan. Bu sabah da süte başladım. Tam 7'de radyoyu açtım, seni dinliyorum. Süte başladım ne demek İlkay? Süt satışı mı yoksa süt içmeye mi başladın? Onu mu haber verdin? Anlamadım. Essen'den, Almanya'dan sensiz yollar çekilmiyor diye. Aa, bak o da hemen duydu ya otobüs şoförü muhabbetini Fulya. O da otobüs kullanırken bana fotoğrafını yollamış. Vay Fulya'cığım, o yazar sürekli. Kuşadası Davutlar'dan Emrah, günaydın. Bir şey söyleyeceğim ama şimdi onu yayında söyleyebilir miyim ya? Davutlar'la alakalı bir şey söyleyecektim de Kuşadası. Söylemeyeyim ya, bana ne ya. Neyse bir ara söyleyeceğim. Evet sevgili dinleyicilerim, şimdi minik bir ara, hemen ardından günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantıları falan filan, aman duman. Hadi bakalım başladık muhabbete. Hiçbir yere ayrılmayın. Parmaktan sonra.

0: Adam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.

Radyolarını yeni açanlara bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, önce bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Bu sabah hangi mesele etrafında toplaşıyoruz? Ara ara konuştuğumuz ve her konuştuğumuzda kendimize de en azından kılavuz aldığımız türlü hikayeler biriktirdiğimiz o konu başlığı. Aa bak, doğru diyor, ha öyle yapmamak lazım dedirten bugünün yayın konu başlığı. Arkadaşlar, benim bu hayatta yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa. Herkes kendi hayat tecrübesinden yola çıkarak hadi döksün taşları. Vardır ya, böyle durup dururken işte ulan zamanında diye cümle başlar, devamında türlü pişmanlıklar demeyelim de yani öyle yapmayaydım iyiydi dedirten türlü şeyler vardır illaki her birimizin hayatında. İşte onlar bugünün yayın konu başlığı. Canlı yayın telefon numaram 0212 368 6212. Yaptığım en büyük enayilik. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. 0531 785 9080.

Bursa'dan Büşra, her zamanki gibi işe giderken yine kulağımı sende Dancan, günaydın. Hemşerim seviliyorsun diye Tülay Maltepe'den yazmış. Şu an bilgisayar başında çalışıyor ve seni dinliyorum. Dipnot, ben evden çalışıyorum pazartesi günleri. O yüzden öyle pek pazartesi sendromu yok, trafik derdi yok. E daha ne olsun. Oh, bir de ben eşlik ediyorum ha. Oley. Dubai'den selamlar diye mesaj yollamış sevgili Sinem. Spor eşliğinde kulağım sende diye bir de fotoğraf yollamış. Günaydınlar, selam. Erzurum'dan yazmışlar. Kavunumu aldım, işe gidiyorum. Sabahları güzel gidiyordu Ancan demiş. Atilla, sabah sabah iyi olur aslında, evet doğru. Balıkesir, İvrindi'den Fırıncı İsmail abi, günaydın. Kim demiş? Ya İsmail abi çok komik, bana mesaj yazdığında artık böyle şey mimledim onu. Selfie yolluyor ve kulağının arkasına bir tane çiçek iliştiriyor. Yine böyle kulağının arkasında bir çiçek var. İsmail abi çok tatlısın. Günaydın.

Evet, bugünün yayın konu başlığı enayiliklerimiz. Yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa hadi siftahımıza atalım. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. 30 saniyelik bir aram var. Hemen ardından ilk telefon bağlantımızla muhabbete başlayalım.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

Ben de Davutlar'dan İzmir'e doğru gidiyorum. Bu Davutlar konusuyla ilgili ne diyecektin? İçime kurt düşürdün ha diye bir mesaj yollamış Mustafa. Yok ya, kötü bir şey. Şunu söyleyecektim. Şimdi bence birçoğumuzda var bu alışkanlık. Ben böyle canım sıkıldığında Türkiye'nin birçok yerinde işte böyle ev fiyatlarına bakıyorum. Piyasa araştırması gibi düşünün. Ve bazen böyle, hatta İstanbul'da da şey yapıyorum. İşte şu fiyat aralığında deyip böyle yüksek limitli evlere bakıyorum, uyduruyorum. Mesela ne? 200 milyon üzeri evler diyorum mesela. 300 milyon TL üzeri evler. Oturuyorum onlara bakıyorum. Ha diyorum, ha bak bunu denizin dibindeymiş. Ha işte kendi güvertesi varmış ha falan. Neyse, böyle Türkiye genelinde de yaptığım araştırmaya göre şimdi mesela Bodrum'da, Çeşme'de, daha böyle yazlık yerlerde bir villa sahibi olmak isterseniz, işte iki katlı, üç katlı, kendi bahçesi olan, havuzu olsun olmasın, ortalama böyle işte 40 milyon 50 milyon civarı o evlerin fiyatı. Daha müstakil, böyle ultra lüks değil belki. Gerçi yok, yine eli yüzü düzgün evler var ama hani 50 milyonun üzerinde Bodrum civarında böyle bir şeye sahip olabilmek. Fakat Kuşadası ve civarında, işte Davutlar'da, Kuşadası'nın etrafındaki yerlerdeki, Kuşadası da çok güzel bir yer zaten. 15 milyona inanılmaz güzel villalar var. Buydu söyleyeceğim şey. Yani aynı ev mesela Kuşadası'ndaki o evi 15 milyona satılan evin birebir aynısını Bodrum'da 50-60 milyona satıyorlar. İşte İstanbul'da da bu var ya, uyduruyorum, Nişantaşı'ndaki bir daireyle işte Bağcılar'daki bir dairenin fiyatı aynı değil gibi. Aman Doğancan boşver, sanki o kadar paramız var yazmış birisi. Ya bir yerden gelirse ve aniden saçma sapan bir yatırım yapmak zorunda kalırsanız? Niye öyle diyorsunuz?

0: Yani seni...
1: Belki böyle hani yazlık hayali kuran ve bununla ilgili birikim yapan birileri varsa onlar için de böyle bir hani öneri olsun bilmeyenler için. Oralara da bir bakın. Hani Kuşadası biraz daha belki görece diğer yerler gibi piyasa bir yer değil. Ama bu da bence bir tercih sebebi. Gerçi o kadar da değil yani. Hani orada da var böyle hareket. Ve Kuşadası çok güzel bir yer gerçekten. Ama hani şey... öyle işte manif paneni be sabah sabah. Bak bu dediğimi yapın arada mesela İstanbul'da işte 200 milyon TL üzeri evlerin fiyat şeylerine ilanlarına girin bakın. Ay ne güzel evler var. Tam böyle şey evler. Dizilerde böyle mafyaların evi oluyor ya böyle şeye giriyorsun bahçesine arabayla giriyorsun gidiyorsun 5 dakika daha gidiyorsun eve varamıyorsun öyle bir arazinin içinde. Gidiyorsun evin önünde

0: Tamam, kapatın. Ha, neydi konu?
1: Kapatın. Aklım almıyor diye bir konu vardı. Ben bu kardeş işte mal bölünmesinden falan konuşmuştum. Sonra ben de gelin olduğum için bana yılanın başı demiştin. Sen ortalığı karıştırdın.
0: Sen burada eşinin kalacak olan malları üzerinden mi konuşmuştun?
1: Yok, kardeşler genel olarak yani.
0: Ama burada eşinle sonra alakalı, dedin ki, acaba eşinle alakalı işini... bir gündem vardı herhalde.
1: Evet, evet. Işte. Sonra oraya bir döndü. Ama vallahi benim bir suçum yok. Sonra isim böyle koyunca sen, ben dedim olabilir.
0: Niye ne olmadı? Oldu peki, halloldu mu o zaman konuştuğumuz
1: yok,
0: konular?
1: Yok, olmadı.
0: Demek ki o kadar da yılan değilmişsin bacım. Zararın kendine. İsim ne?
1: Ya ismimi vermeyeyim. Şimdi ne bileyim, belki dinle şey olursa.
0: Kız ne, sanki pavyona mı bağlandın? Ne olmuş? İsmimi vermeyeyim.
1: Tanıdıklardan dinleyen olursa şimdi yılanın başı diye iyice kendimi şey yapmıyor.
0: İyi peki, bugünün konusu enayilik. Anlat bakalım, en büyük evet. Enayiliğin ne?
1: Ya şimdi bana göre enayilik, ama şimdi kime göre, neye göre diyeceğim. Ben şöyle ev işi yapmayı çok seviyorum ama nasıl seviyorum? Mesela misafirliğe gideyim, hiç oturmuyorum.
0: Evet.
1: İşte hizmet ederim, yıkarım, ederim, toplarım. Sonra derler ki işte, aa bu yılanın başı bak ne güzel, hep bize gelse. Bana geliyorlar mesela, herkes oturuyor. Ben arı gibi vızır vızır dolanıyorum, bana kimse yardım etmiyor. Sonra diyorum ki, acaba bu insanlar beni, ben iş yaptığım için mi böyle çok hoşlarına gidiyor, nedir? Gibi sonradan kendimi bir enayi yerine koyuyorum ama yanlış mı, çok doğru mu bilmiyorum.
0: Uyduruk bir cevap oldu. Tamam, teşekkürler.
1: Ama bana göre öyle biraz.
0: Doğru, peki. Hadi gelsin ilk sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Kupsa Özay'dan. İlk sana bakıyorum.

0: canım.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Doğan Canlı yayında devam ediyor.

bir şey mi dedin? Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik şudur diye anlatabileceğiniz ne varsa torbanın dibini döküyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 0212 368 62 12 buradan yayına bağlanabilirsiniz. WhatsApp'tan da mesaj yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80.

0: Doğan Can hafta sonu podcastleri dinlerken 6 Temmuz'daki rezilliklerimizi konuştuğunuz bölümü dinledim. Çocukken babasının iş yerinde ağız spreyi zannedip babasının ağzına sıktığı o başka bir şeyi ile alakalı kullanılan ürünü ağzına sıktığını dinledim. Çok güldüm. Hala daha gülüyorum. Bugünkü yayın bitince hemen herkes 6 Temmuz yayınını açıp dinlesin demiş Tuğba Helsinki'den. Evet, şey spreyi. Adam ağız spreyi zannedip ağzına şey sıkmış. Bir münasebette kullanılan bir sprey. İsmimi okuma lütfen. Hadi bakalım. Benim en büyük enayiliğim eşimin ailesine güvenmiş olmam. Biz evlenene kadar eşim ailesiyle görüşmüyordu ve aralarını ben yaptım. Şimdi evliliğimin ikinci yılında benden önce neden görüşmediğini çok iyi anlıyorum. Biz borç içinde yüzerken kendileri sürekli yeni bir gayrimenkul ediniyor ve her seferinde bize bununla hava atıyorlar. Benim aile anlayışıma çok ters diye bir hanımefendi yazmış. Yani size doğrudan bir zararı yok anladığım kadarıyla. Yani uyduruyorum, mesela eşini de bu konuda mağdur edecek bir maddi bir şey yapmıyorlarsa yani yapacak bir şey yok bacım yani. Hani biz sıkıntıdayız ama onlar sıkıntıda olduğumuzu bildiği halde onu alıyorlar, bunu alıyorlar, nispet yapıyorlar diyorsun. Evet, hoş değil de işte yani günün sonunda hani ben mecbur muyum ayol diyebilir kaynanan. Datça'dan günaydın, seni hep işe giderken dinler ve tatile gidince orada da dinleyip yazarız derdik. Böyle de çok keyifli diye bana harika bir deniz manzarası fotoğrafı yollamış Doğukan. Ay ne güzel ya. Vallahi şu an tatilde de dinleyenler var çünkü. Onlara da iyi tatiller. Ailece biz de yoldayız. Kuşadası'na gidiyoruz Kartal ailesi olarak. Günaydın. Hep evde dinliyordum, bugün yoldayım demiş. Günaydın. Belçika Liege'den herkese selam diyen sevgili Volkan, sana da günaydın. Peki haberleri çok geciktirmeyelim o zaman. Haberlere bir bakalım, gündemde ne var ne yok. Hemen ardından muhabbete devam ederiz. Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik şudur diye.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
4: Vay vay vay vay vay vay. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la Hürmüz konusunda anlaştıklarını duyurdu. Nükleer silah konusunda da bir anlaşma olabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de Umman'la Hürmüz'e ilişkin müzakerelerde son aşamaya yaklaştıklarını açıkladı. Çanakkale Bayramiç'te orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. 16 ilde 44 orman yangını ile ilgili 29 şüpheli tespit edildi. 6'sı tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek, yangınların faili meçhul kalmasına asla müsaade edilmeyecek dedi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Düzenlemede af anlamına gelebilecek hükümler olmayacak. Öte yandan DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti. Heyetin bugün açıklama yapması bekleniyor. Etimesgut soruşturmasında Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil 44 kişi için tutuklama talep edildi. Gazeteci Ertuğrul Özkök ve Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Sera Kadigil hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla soruşturma açıldı. İspanya sularında insani bir dram yaşanıyor. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Septe kentine son 24 saatte yaklaşık 60 bin göçmen geçti. Septe'ye gelen on binlerce göçmenin büyük bölümü Fas topraklarına geri götürüldü. Avrupa Birliği ülkeleri arasında tansiyon yükseldi. Avrupa genelinde göçmen karşıtı, sınır güvenliği ve aşırı sağcı tepkiler tartışılıyor. Mecliste bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyle anlaşma onayları görüşülecek. Gülistan Doku'nun ölümü soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Şarkıcı Güllü'nün ölümü davasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter için cinayetten müebbet hapis istendi. Yüksek Askeri Şura yıllık olağan toplantısı salı günü yapılacak, terfi ve emekli edilecek personel belirlenecek. Ermenistan'da hükümetin istifasının ardından Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı. Fransa ve İspanya'dan sonra komşu Yunanistan'da büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan genelinde çok sayıda yangın var. Atina'nın kuzeybatısında çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında iki helikopter çarpıştı. Brezilya'da geliştirilen deneysel tedavi felçli 4 hastanın yeniden hareket etmesini sağladı. İtalya sirklerde vahşi hayvan kullanımına son verdi. Hayvanlar artık koruma merkezlerinde yaşayacak.
4: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün, yarın ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
4: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selvay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Herkese yeni saatten bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı: yaptığım en büyük enayilik diye bizimle paylaşabileceğiniz o hayat tecrübenizi. Belki dolandırılmışsınızdır, belki zamanında yapmanız gereken bir şey yapmamışsınızdır, belki birinin işte çok güvendiğiniz biri tarafından maruz kaldığınız bir şeyler vardır falandır filandır. Hayat tecrübeler bütünü, dolayısıyla zaten işte o tecrübe dediğimizde yediğimiz bütün kazıkların toplamı ise herkes kendi enayiliğini koysun önüne, buyursunlar. İster WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 9080, isterseniz de canlı yayına telefonla bağlanabilirsiniz ama rica ediyorum son bir ay içinde yayına bağlananlar aramasın. 0212 368 62 12, bu da canlı yayın telefon numaram. 3-5 yazan var, o yüzden söyleyeyim. Cuma günü çünkü yüzlerce mesaj yollamıştı kendisine. Cuma Nalan şarkısı çaldım. Ay dedim, aslında Nalan'ı konuk alsak ne güzel olur. Normalde ben programa konuk almıyorum biliyorsunuz. Ama böyle sevdiğimiz, ortak sevdiğimiz o isimlerle burada sohbet etmek çok keyifli oluyor. Nalan da bence onlardan bir tanesi. O harika şarkılarıyla. Neyse, yüzlerce mesaj yolladık organize olup cuma günü. Sonra gün içinde biz yazıştık, haberleştik. Bodrum'a yerleşmiş Nalan ama bu ay ortasında bir konser için gelecekmiş İstanbul'a. Özetle işte bu ay içinde uygun bir tarihte Nalan'ı ağırlayacağız. Merak etmeyin, haberleştik. Hatta şey dedi, zaten bir programa konuk olacaksam o senden başkası olmazdı Doğan Can'cım dedi. Ya dedim, Nalan. Vallahi heyecanlandım ben de.

Ancak come to Beşiktaş akımı gibiyiz valla. Kimi istersek yayına getirtebiliyoruz demiş Semih. Hadi gelsin bakalım bir telefon daha. Alo. Alo. Alo.

0: Doğancan Gökhan Özen niye gelmedi peki diye ortalığı karıştıran Vedat. Vedat bilmem gelen yerlere bilmiyorum gelmedi.
1: Gitti artık, gitti artık.
0: Dönmedi diyeyim.
1: Gitti biraz rahat edeyim. Arama sorma merak.
0: Müsait değilmiş canı sağ olsun.
2: Doğancan manifesti de çağıralım demiş Eda. Ay Eda onlar 6 kişi bizim burada benim mikrofonumla beraber 3 tane mikrofon var. Şimdi hat çekmek lazım ya.
0: Bir de yani ben ne konuşacağım kızlarla? Yani...

0: Alan'dan sonra bu arada sürpriz bir isim daha var benim aklımda. Ona sizi bulaştırmayacağım. Ben kendim davet edeceğim. İletişimim var zaten. İpucu vereyim. Ara ara yayında söylüyorum. Bence Türk işte arabesk fantazi tarzında müzik yapanlar arasında benim bir numaramda olan bir isimdir bu kişi. Bir kadın. Evet, onu davet edeceğim daha sonrasında. İsmini şimdi söylemeyeyim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ben Öykü. İstanbul'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Öykü. Ne haber? Yoldasın sanki.
1: Evet, yoldayım. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Yaman olsun işte. Ne iş yaparsın? Aynen, tanıyalım.
1: Ben muhasebeciyim. Bir galeri firmasında çalışıyorum.
0: O zaman kolay gelsin Öykücüğüm.
1: Teşekkür
0: galeri
1: ederim.
0: Dediğine göre o zaman yüksek meblağlı faturalar dönüyor sürekli.
1: Doğru. Evet, yüksek miktarlı arabalar. Genel.
0: Peki mesela marka falan vermeden bugüne kadar sattığınız en pahalı araba kaç paraydı?
1: 28 milyona sattık.
0: Abo kız, 4 tekere de o kadar para verinir mi ya? Vallahi.
1: Hep aynı şey içinden geçiriyorum ben de ya.
0: Kaç tane ev alırsın yani, semtine göre değişir. 5 yani 5 tane evin mutfak dolapları yamuk olur da. Hani 28 milyona 50-100'lü düzgün yani rahat bir 3 tane ev alınır yani, değil mi?
1: Evet doğru. Evet doğru.
0: Ve Nesin Hanım, arabaya 28 milyonu veren adamın sanki çok da umurundaydı.
1: Tabii farkında bile değil o adamlar ne kadar paralarının olduğunu, bilmiyorlar bile yani.
0: Allah bize de böyle farkındalıksızlık nasip etsin.
1: Amin inşallah.
0: Peki senin en büyük enayiliğin nedir?
1: Daha geçen gün yaşadım. Şöyle biz senetli araç satıyoruz ikinci el otomotivde. Aynı Emin Evi mantığıyla düşünebilirsin.
0: Teşekkürler verdiğin için firmanın adını. Evet.
1: Vermedim. Ay çok özür diliyorum bu arada.
0: Farkındayım. Evet.
1: Evet. Şöyle bir müşterimiz vardı. Neyse senet yazdık ettik. Adamla ben uzaktan gelemeyeceğim. Ödememi yapayım, görüntülü de konuşalım. Kurye göndereceğim sana. Senedi de kurye teslim edersin dedi. Üzerine iptal falan yazıp. Neyse tamam dedim. Kuryesi geldi falan. Ben de adamla görüntülü konuşuyorum. İşte adam bana dekontunu attı ödemenin. Ben de diğer ekip arkadaşıma attım. Ödeme geldim, kontrol etti. O da bir önceki dekonta karıştırıp ödemenin geldiğini söyledi. Ben de bir güzel yazdım üzerine iptaldir diye, işte adama da gösteriyorum. Kurye verdim gitti. Para yok hesapta. Sahte dekont düzenlemiş adam meğersem.
0: Böyle şeyler çok var ya.
1: Evet ve asla anlaşılmıyor. Dekontta sadece tutar kısmı, at soyad kısmı çok az çizim.
0: Ama orada işte senin finans birimindeki arkadaşın da biraz hatası galiba. Kontrol
1: evet,
0: ettim ve gelmiş demiş yani sana.
1: Aynen öyle, ama ben hani böyle kendimi o kadar enayi gibi hissettim ki bayağı adamı görüntülü aldım. Al abicim dedim, işte helal olsun, paranı ödedin gününde falan, destekliyorum da böyle.
0: Sonra?
1: Gitti adam, mahkemeye verdik şimdi, avukatla uğraşacaklar yani.
0: Ne kadar bir meblağı sahte dekonta dolar?
1: Çok da yüksek bir meblağ değildi aslında. Bir 50-55 bin lira gibi bir paraydı. Ödeyemediğini söylese destek olurduk bu arada, yardımcı olurduk ama.
0: Kesin.
1: Evet.
0: Anladım.
1: Evet öyle.
0: Geçmiş olsun.
1: Enayilik yaşadık.
0: Olur, bazen insanın böyle basireti bağlanıyor diyelim.
1: Aynen.
0: Peki sağ ol.
1: Aynen öyle.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Bu arada az evvel verdiğim ipuçlarından daimi dinleyen birçok dinleyicim doğru tahmini yapmış. Yani şöyle söyleyeyim, %95 gelen mesajlar doğru. Bir iki tane alakasız isim var sadece, ama onun dışında herkes evet doğru tahmini yapmış. Evet inşallah, dur bakayım. Gelir o, kırmaz, bizim hukukumuz eski. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugünün yayın konu başlığı: yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa.

Doğanca ne 3-4 evi ya. 28 milyona Esenyurt'ta 8 tane ev alınır yazmış Bayram. Vah. 8 tane de alınmaz ya. Gerçi yok, dur, alınabilir ya, Avcılar'da, Esenyurt'ta falan olabilir. Böyle hani 2-3 milyona, ama şey değil, yeni apartman değil yani, değil mi?

0: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Merhaba, Emre ben.
1: Emre hoş geldin. Kaç yaşındasın, bir şey soracağım.
0: Ben 29 yaşındayım.
1: Ha, bilmeme ihtimalin yüksek. Yıllar önce yaptığı müzik programında telefonla yayına bağlanan kişilere alo ne okuyayım diyen kimdi?
0: Bilmiyorum. Ben seni burada bir 6 aydır takip ediyorum.
1: Benle daha alakası şimdi... yok ya, ben değil. Televizyonda program yapan bir müzisyen. Alo ne okuyayım?
0: Yok, tanımıyorum.
1: Anlaşılmıyorsa ne okuyayım istek şarkı alıyordu Mustafa Keser. Evet dur, ondan da o zaman şey onu çalacağım şimdi. Evet hoş geldin, ne iş yaparsın, tanıyalım.
0: Hoş bulduk, ben inşaat mühendisiyim.
1: Güzel, kolay evet. Gelsin.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Bugünün konusu enayiliklerimiz, ne geldi başına?
0: Şimdi ben yaklaşık bundan 4 ay önce patronun kardeşine bir miktar borç para verdim.
1: Patronun kardeşine da, vay koca yürekli.
0: Yani bizim gibi çalışsınlar da zor bulunur bu zamanda.
1: Gerçekten.
0: Ya bana dedi işte ben sana aydan aya öderim, şöyle yaparım, böyle yaparım. Yani kendisi de iyi durumu da, böyle bir sıkıntı yaşamış, abime söyleyemem edemem.
1: Ne zaman ne kadar verdin?
0: 4 ay önce 350 bin TL'ye kadar verdim. Yani şöyle, daha doğrusu taksit yaptık kredi kartından. Ben işte bir sıkıntı yaşamış.
1: Tamam.
0: Söyleyemem abime falan filan.
1: Tamam.
0: 4 ay oldu tık yok.
1: 4 aydır ödemiyor. Evet. Kredi kartından ödedin. Evet. Her ay bunun ödemesini sen yapıyorsun.
0: Yapamıyorum işte maalesef.
1: Ne diyor peki adam?
0: Yani adam her zaman ödeyeceğini söylüyor. Hiçbir zaman yok demiyor. Sürekli de görüşüyoruz da. Şöyle oldu, böyle oldu, sıkıntılarım oldu, param gelmedi.
1: Git patrona söyle, abi senin kardeşin böyle böyle yaptı, valla ben de mağdur oldum de.
0: Bunu bana söyleyen 100. kişisiniz ama bizde de işte zaten enayiliğin kısmı oldu.
1: Adın
0: yani.
1: Neydi bu arada? Adın neydi?
0: Adım Emre.
1: Emre ama yani bak... Yaşça benden küçüksün, o yüzden hani bir samimiyet boyutuna geçmek isterim müsaaden varsa.
0: Tabii buyurun.
1: Emre salak salak iş yapma. seni ilgilendirmiyor yani 350 bin lira hiç az bir para değil. Eğer o mağdur olacaksa da bunu düşünmesi lazımdı. 4 ay oldu diyorsun, kredi kartından çekmiş, şimdi bu oradaki bakiyede faiz işlemeye devam ediyor. Yani ne anladım yani ben bu işten?
0: Ya ben kendim konuşacağım dedi. Sen kötü olma falan filan dedi.
1: İyi de artık sen o mesuliyet sende artık yani. Sonuçta o sözünü tutmamış. Hadi bir ay geciktirir bir şey olur falan filan da yani. Abi ben bu borcuna sadık olmayan insanları anlamıyorum. Yani Allah tabii ki yani kimseye muhtaç etmesin ama yani bir izah abi, edersin. Bir hani bir mağduriyetin varsa, bir durumun varsa da böyle gamsız, bir de Allah bilir o senin parayı aldı nasıl işletti var ya. Allah bilir gitti nerelerde yedi o parayı.
0: Ya ben şöyle samimiyetine inanıyorum. Yani bana söylediği işte ben ameliyat oldum. Bana fotoğraf tattı. Kendi burada yaşamıyor. Şehir dışında başka bir yerde yaşıyor. Şirketle de alakası yok.
1: Tamam da abisi patron olan bir adamın ameliyatı abisinin çalışanına mı düşer ya?
0: Ya şöyle, yani ben söyleyemem dedi abime. Ben dedi işte yani sıkıntıdayım, bana yardımcı ol dedi. Yaptığı iş abisine söylenecek bir şey yapmamış. Yani sıkıntılı bir duruma girmiş kendi. Düzenli de maaşı var, devlet memuru kendisi. Ben ona güvendim ama işte
1: Ne yapacaksın devlet memuru? Sanki sen ne yapabilirsin ki, sanki aranızda sözleşme mi var? Çekmiş senin kredi kartından. Enayi Emre, enayi
0: yani, tam olarak ben de diyorum ki Doğancan da diyordum böyle bir enayi kim diye bir şey yapsa da arasam diye.
1: Gerçekten o senmişsin. Tatsız yani, valla bence daha fazla zaman geçirme, bir an önce git o patronla konuş yani bu meseleyi. Gerçi o da sana şey diyebilir, vermeseydin kardeşim bana mı sordun diyebilir ki
0: ben
1: dese de.
0: Ben tanıyorum patronumu, tam olarak dediğinizi diyecek bana işte.
1: Der yani, demeli de bu arada, ona ne? Ona ne bana yani, sen de yani 3 yaşında çocuk değilsin, aklın neredeydi derler adama yani. Neyse ya, o parayı sana bekle öder, bekle, hayatta ödemez.
0: Yani babamdan gene Allah razı olsun da kredi kartımı açtırdık. Şimdi babama da borçluyum.
1: Hadi bakalım. Keşke gidip o parayı pavyonda mavyon diye yiyeydik de en azından eğlendik derdik. Neyse. Kötü olmuş. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Emre enayiliğe hala devam ediyor yazmış birisi. Doğru. Patronun kardeşi kadın mı erkek mi? Aa, bak sormadık onu. Erkek ama herhalde ya. Öyle anladım ben. Yani öyle bir alt metni vardı sanki. Bugünün yayın konu başlığı: yaptığım en büyük enayilik.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayın.
5: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

Bari'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Adam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Radyo'yu dinlediniz.
1: Radyoya adanmış tam 21 yıl. Hey, hey baba hey. Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik şudur diye anlatabileceğiniz ne varsa. Doğancan, o da ne ki? Anlatayım da enayilik duyun diyebileceğiniz. Hayır, en enayi benim diyenler buyursun. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 531 785 90 80.

ismimi verme Doğancan. Sene 2015 falan, o zaman bir havayolu şirketinde çalışıyorum. 2 yıllık bir ilişkim vardı. Çocuk benden 10 yaş büyüktü. Herkes evleneceğimizi düşünüyor. Çocuğun babası işte kötü alışkanlıkları var. Türlü oyunlar oynuyordu diyeyim. Bayağı borç çıktı, senetler var diye. Kredi çektim çocuğa. Sonra babası vefat etti. Ben onların bayağı gelini gibi cenaze evinde hizmet ettim. Ve bu esnada üzerine aldatıldım. Ayrılmak istediğimde bana bakıp pişkin pişkin saçmalama ya ne ayrılması deyip gülmüştü. Şükür ayrılıp dış göreve gitmiştim ve orada canım eşimle tanıştım. Ama o enayilik yanıma kar kaldı demiş bir hanımefendi. Ne oldu o çektiğin borçlar falan filan? Ödedi mi onları yoksa? Zannetmiyorum. Böyle bir durumda ama ben senin için şunu şunu yaptım falan dediğin zaman sana şey der bir de karşı taraf. Yapmasaydın. Yapmasaydın, kendin istedin, kendin yap. Ben mi dedim yap diye, yapmasaydın. Bu ara bu Türkiye'ye taktım valla. Hadi bir kuple daha, sonra hemen bir telefon daha alacağım.

0: Benim en büyük enayiliğim okumadığın halde sana her gün mesaj yollamak diyen Hamit. Hamit aşk olsun. Okumasam bunu da okumazdım. Denk gelmiyor bazen. Hadi hemen bir telefon daha gelsin bakalım. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Rahime, Konya'dan.
0: Hoş geldin Rahime, değil mi?
1: Evet, Rahime.
0: Selam Rahime. Senden sadece 20 saniye rica ediyorum. Bir reklam varmış, onu girmeyi unutmuşum. Bekliyorsun değil mi bacım? Sana yazıyor zaten.
1: Bekliyorum, bekliyorum.
0: Tamam, tamam. Hemen şunu şöyle ayarlayayım. Sadece 20 saniye.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
3: Çok geçiyorsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama? Ama dememek için ama
2: sigorta. Bir reklam.
0: Evet Rahimeciğim, en büyük enayi sen misin? Önce onu söyle.
1: Birazcık evet benim.
0: Allah, hadi anlat bakalım ne geldi başına.
1: Ya bir şey gelmedi ama eşime verdiğim altınları geri alamadım.
0: Ne o için da. Ne için kullandı bu altınları?
1: Borç, evimizi alacağımız zaman, düğünlerinden sonra verdiğim bilezikleri.
0: Tamam, yani ev aldınız değil mi? Oturduğunuz evi aldınız.
1: Aynen, çok şükür evet.
0: Tamam yani sanki adam gitti kumarda yedi.
1: Yemedi ama her seferinde söz verip geri vermemesi.
0: Kaç sene oldu evleneli?
1: 16 olduk.
0: Daha artık sen de yani. Rahime, yani bu devirde ev sahibi olabilmek gerçekten çok büyük bir lüks. O yüzden çok, zamanında evet. Adam akıllılık yapmış. O altın bilezik olarak dursaydı ve kira ödeseydin kime ne hayrı var?
1: Tabii ki tabii öyle değil mi? Yani hem sizinle konuşmak için eşim de şu anda yanımda.
0: Aynen.
1: Yol yapıyoruz.
0: Laf hem olsun diye aradın ha. Versene. Eşinin adı ne?
1: Mehmet.
0: Mehmet abi ver telefona.
1: Dinliyor sen de.
5: Doğancım merhaba.
0: Abi sen bakma Rahime'ye. Çok güzel bir iş yapmışsın. Sen ne yaparsan yap bu kadına yaranamayacaksın, ben onu anladım.
5: Doğancım bir şey söyleyeyim mi, adamsın ya.
0: Ama doğruya doğru yani, ev almışsın sanki, ne yaptın? Başka bir şey yaptın mı onu da söyle ama. Şimdi ev için harcadın ama hani bir bilezikle de şunu yaptım dediğin bir şey var mı?
5: Vallahi yok Doğancan ya.
0: Yemin et.
5: Vallahi yok.
0: Tamam, ben iknayım sana. Hadi gelsin.
5: Tamam.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
5: Konya'dan herkese günaydın.
0: Günaydın.
6: Günaydın
0: sevgili.
6: Günaydın çocuklar.
7: Günaydın. Hello day, günaydın.
0: Günaydın. Saymıyorum bu telefonu, o yüzden bir telefon daha alacağım şimdi. Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik şudur diye anlatabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Dilek ben. İstanbul'dan arıyorum.
1: Hoş geldin Dilek. Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
0: Ben özel bir bankada çalışıyorum.
1: Nedir pozisyonun orada?
0: Orada operasyon yöneticisiyim.
1: Güzel. Kolay gelsin. Nedir acaba çok senin en büyük enayiliğin?
0: Yani 100 yılın enayisi ben olabilirim.
1: Aha. Hadi bakalım. İnşallah. Hayırlısı. Ne?
0: 29 yıllık evliyim. 29 yıl çalışmayan bir adamı sırtımda taşıdım. Aman seviyorum, aman aşığım, ay çocuğumuz var. Aldattı, affettim. Aman dedim, geri döndü. Seviyor herhalde beni. Ama bence sevmiyormuş.
1: Bir dakika, o detayı bir anlayalım. 29 yıl boyunca çalışmayan bir adam mı?
0: Evet evet, yani belki bir iki ay arada çalışıyordu. Ama son 19 yıldır asla çalışmadı.
1: Ne yaptı?
0: Yaptı?
1: Ne yaptı?
0: Evde yatıyordu. Beni işe uğurluyordu. Ben gidiyordum işe, çalışıyordum, geliyordum, yemek hazırlıyordum, çocuklarla ilgileniyordum. O yatıyordu sadece, iş yok, ne yapayım?
1: Peki diye. Sen işe gittiğin zaman evle ilgili herhangi bir şey yapıyor muydu? Uyduruyorum.
0: Hiçbir şey.
1: Hani yemek hiçbir hazırlar, şey. Ortalığı temizler, çocukların derdine koşur, o da yok.
0: Asla, mümkün değil. Erkek ya, yapmaz öyle şeyler.
1: Böyle saçma şey mi olur ya? Ama bir şey söyleyeyim, bak benim de böyle doğrudan arkadaşım değil ama hani çevremde arkadaşlarımın bir iki arkadaşı var böyle, uyduruyorum. Şimdi böyle, gerçi o dinlemiyordur şu anda. 55 yaşında, tamam mı? Hayatı boyunca hiç çalışmamış. Hiçbir iş bitti. Asla bir yerden bir maaş almamış. Babasından böyle biraz bir şey kalmış. Hani öyle çok varlıklı değil. Bir tane evi var. Ondan sonra hani başını sokacak bir yer olduğu için bir de anasından mı babasından mı ne 3 kuruş bir maaş kalmış, onunla geçiniyor. Yani böyle komik bir para ve hani

0: erken çıkıyordu, bilmem neydi, oyalıyordu. Bak mesela az önce biri bağlandı ya, patronun kardeşi 350 bin lira almış, 4 aydır ödemiyormuş. Kandırıyor yani. Orada bak şunu diyecektim, unuttum. Yani bir insan abisinden bile borç isteyemiyorsa, düşün sana kadar geldiyse, nasıl bir dolandırıcıdır bu. Şimdi bu adam artık yani aylardır yıllardır devam eden bu haliyle alakalı. Senin de kendince haklı gerekçelerin vardır tabii ama üzücü. İnsan gelip geçen zamana belki üzülüyor ama bir
1: ben
0: yandan da.
1: Ben onu yanıyorum.
0: Evet, iki tane güzel evladın var bu vesileyle, yani öyle bakmak lazım.
1: Yanımda ikisi de, biz boşandık, ayrıldık, çocuklarımla gittim. Bu yaştan sonra hemen küçücük bir artı bir ev aldım, yaşıyorum. Çok şükür ayaklarımın üstündeyim. O kendi derdine yansın. Ama ben tabii ki bunca geçen zamandaki enayiliğime çok yanıyorum.
0: Yani ben ama oturtamıyorum kafamda. Ailesinden para alıyor muydu peki? Anasından, babasından falan?
1: Şöyle, beni aldattıktan sonra ben artık ona harçlık vermeyi kesmiştim. O zaman annesinden sigara parası alıyordu.
0: Allah'ın ezici. Kaç yaşındaydı kendine bunlar olduğunda, 50 yaşında?
1: 45 falan olabilir.
0: Allah'ım. Peki şey, bu annenin sana geldiği zamandan önce mi aldatıldığını öğrendin sen?
1: Tabii. Yani
0: kız, o zaman niye terk etmedin?
1: Ya işte inan.
0: Zaten bir halta yaradı yok
1: ya
0: adamın.
1: Ya vardı. Dedim beni seviyor. Ya işte.
0: Bir de bir şey, şu vardı kesin sizin ilişkide. Bak, her şeyi yapan sen, çekip çeviren, çocuklarla ilgilen, eve para getiren, her şeyi halleden sen olduğun halde hala seni küçük görüyordu değil mi? Manipüle etmeye çalışıyordu.
1: Maalesef.
0: Sen ne anlarsın ki, sen ne bilirsin ki, o öyle olmaz. Hadi canım onlar öyle. Böyledir çünkü genelde işte bu manipülasyon yapan insanlar kendi eksikliklerini örtbas etmek için seni aşağı çekmeye çalışıyor ki sen kendini yetersiz hissedin. Eminim senin özgüvenini kırdı, yetersiz hissettirdi, değersiz hissettirdi bu geri zekalı. İsterse gitsin bana dava açsın, umurumda değil. Böyle Allah'ım hepimizi bu ruh hastalarından koruyor. Ay, gelip vuracaklar beni artık. Ama hak ediyorlar bacım yani. Bir de eğer, ben de sana şunu söyleyeceğim son olarak, yarın öbür gün bir şey olur, gelir ağlar, ben çok değiştim Dilek, vallahi çok gelir ağlar. Hele onu bir affet.
1: Niçin?
0: Bak, bu ettiğim bütün beddualar inşallah dönsün bana gelsin, inşallah. Evet, bu arada bir sürü mesaj geliyor. Gerçekten bugünün en enayisi Dilek'miş gerçekten diye mesajlar.
1: Kabul ediyorum.
0: Neyse, geçmiş olsun. Hayat hepimize türlü sınavlar sunuyor. Seninki de buymuş bacım diyelim. İnşallah bundan sonrası güzel olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Haydi gelsin çok sabah enerjimiz. Sağ ol.
1: Günaydın.
0: Aa, 45 yaşında adam anasından cigara parası alıyor. Gelmiş bir de gerizekalı. Sinir geldi. Ben şimdi reklama gidip rahat rahat bir söveyim de içimde patladı. Yayında belli bir kısmını söyleyebiliyorum. Ben seni...

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: kıyamam.
1: Sana kıyamam diyenlerin bizi lime lime ettiği güzel dünyadan canım canım Türkiye'm. Herkese selamlar. Az önceki hikayeden sonra bir sürü mesaj geldi haliyle. Ablamız enayi Promex'miş hatta diyen var. Doğancan biz köpek gibi çalışıyoruz, didiniyoruz da yaranamıyoruz. Milletteki şansa bak ya diyen Furkan yazmış. Ondan sonra şöyle hanım bir biz bulamadık diyen Ramazan. Bak bu hep evde oturup hiçbir iş yapmak istemeyen erkekler. Ey Allah'ım, bugünün yayın konu başlığı. Yaptığım en büyük enayilik. 0212 368 62 12 Süper FM'in telefon numarası.

Haydi rastgele bir telefon da alacağım ama öncesinde 3-5 mesaj daha paylaşayım. Gaziantep'te merkezi bir yerde işleyen bir fotoğraf laboratuvarımız vardı ve onu amcama bıraktı babam. O sırada yeni bir baskın makinesi alınmıştı ve senetler de o dükkandan ödenecekti. Birkaç ay sonra bir halam babama ağlayıp söylendi. Amcam senetleri ödeyemiyormuş ve evine haciz gelecekmiş diye. Babam da ertesi gün ya şu an okuduğum mesajı bana 750 kere yollayan sevgili Ahmet okuyorum şu an yeter. Sürekli aynı mesajı yok. Kayıyor mesaj okuyamıyorum ya. Yollama. Neyse he ne olmuş? Amcam senetleri ödeyemiyormuş evine haciz gelecekmiş de babam ertesi gün gidip Mersin'de güzel bir sitede olan yazlık evimizi senedin alacaklısına devretti ve senetleri de amcama vermiş. Yıllar sonrasında babam amcama bunu söylediğinde amcam vermeseydin bana mı sordun oldu ve o senetleri de hala kasasında saklıyormuş ki kendisi ölürse çocukları onları babamdan tahsil edecekmiş. Bizim buradaki enayiliğimiz babamıza engel olmamaktı diye mesaj yollamış. Sevgili Ahmet. İşte iyilikten maraz doğar dedikleri. Bir de şey ne kadar kötü. İnsanın kardeşi yapıyor bunu ya. Yani yeri düvel el dolandırdığında diyorsun ki hadi şerefsiz. Ama ya birinci dereceden kardeşin anası babası çocuğunu dolandırıyor böyle ya da çocuk anayı babayı dolandırıyor. Böyle hikayeleri duyduğum zaman inanamıyorum. Bak şimdi kesinleştiği için şeyi de söyleyeceğim. Şu Güllü'nün meselesinde ay müebbet hapis aldı biliyorsunuz ceza aldı kızı. Kesinleşmiş o kararla beraber müebbet yatarı var ve yani insanın aklı almıyor gerçekten Allah hepimize hani böyle iyi insanlar çıkarsın karşımıza falan diyoruz ya yani evladın da hayırlısını versin ananın babanın da o da belli olmuyor yani piyango doğarken bizim edindiğimiz türlü işte o çekirdek aile akrabalar vesaire bunlar doğuştan yüklenen donanımlar özellikler sonra modifiye ediyoruz biz bir şekilde belki ama orada da gerçekten yani nasıl bir insan o noktaya nasıl gelebilir? Gerçi daha ne hikayeler var baktığımız zaman bir sürü duymadığımız bilmediğimiz. Burada tabii ki medyatik biri olduğu için yazık vallahi çok üzücü. Cık cık cık. Tüh. Allah senin de belanı ve sabah sabah amma bela okudum ben. Üniversite arkadaşım aldığım notlar yüksek diye beni kıskanmış demediğini bırakmamıştı. Ben de yazık duygularını kontrol edemeyen biri herhalde deyip oturup konuşmuş barışmıştım salak gibi. Sonra biz yakın arkadaş olarak devam ettik. Üniversite bitti yıllar geçti. Benim üniversitede görüştüğüm çocukla mesajlaşmış ve bana anlatıp ballandıra ay bana yürüdü falan diye anlatmıştı. Orada bıraktım her şeyi. İnsan ilk anda silemediğini ikinci hatasında kendine söve söve siliyor demiş. Ya işte yani...

0: Bazı insanların galiba fıtratında mı var bazı şeylerde? Yani şimdi hata var, yanlış var. Hata, hepimiz insanız yani, farkında olmadan bazen bazı düşüncelere, bazı hallere, durumlara sokabiliyoruz kendimize. Hatalar yapabiliriz, eyvallah, ama bazı durumlar var, onlar hata değil. Bile isteye, düşünmüş, planlamış, o yanlışı yapmayı tercih etmiş. Eğer sen bunu tercih ettiysen, istediğin kadar sabaha kadar ağlayarak özür dile. Hadi, hadi cehennem ol. Burada cehennem ol yerine başka bir şey söylemek isterdim ama yayında söyleyemiyorum. Bana. Hadi al git buradan, yani. Hadi. Siz de artık gerçekten, bak konuya da bağlayayım, enayi olmayın ya. Valla cehennem olsunlar. Arkadaşınız kalmasın gerekirse. İnsanın hakikaten kaç tane etrafında dostum diyebileceği insan olabilir? Benim mesela çok sayılı ve onlara yetişmekte güçlük çekiyorum, zorlanıyorum. Dolayısıyla ay onunla aram iyi olsun, bunda. Herkesle arası iyi olan insan kendini sorgulasın zaten. Herkesle iyi geçinemezsin. Herkesle bu kadar iletişim sağlıklı olamaz. Belli ölçüde tabii ki muhabbetin olur ama yani ben, o benim dostum, o benim canım, o benim bir tane, o benim, al ha, al bekle al. Neyse, evet. Ne diyorduk? Bana böyle atak geliyor.
1: Allah Allah. Manik dönemdeyim galiba. Kısa bir reklam.

0: Son. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne çeşitli suçlamalarla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli sabaha karşı tutuklandı. ABD Başkanı Trump, İran'la Hürmüz konusunda anlaştıklarını duyurdu. Nükleer silah konusunda da bir anlaşma olabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de...

0: Erdoğan'la Hürmüz'e ilişkin müzakerelerde son aşamaya yaklaştıklarını açıkladı. Çanakkale Bayramiç'te orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. 16 ilde 44 orman yangını ile ilgili 29 şüpheli tespit edildi, 6'sı tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek, yangınların faili meçhul kalmasına asla müsaade edilmeyecek, dedi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Düzenlemede AP anlamına gelebilecek hükümler olmayacak. Öte yandan DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti, heyetin bugün açıklama yapması bekleniyor. Gazeteci Ertuğrul Özkök ve Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla soruşturma açıldı. İspanya sularında insani bir dram yaşanıyor. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Septe kentine son 24 saatte yaklaşık 60 bin göçmen geçti. Septe'ye gelen on binlerce göçmenin büyük bölümü Fas topraklarına geri götürüldü. Avrupa Birliği ülkeleri arasında tansiyon yükseldi. Avrupa genelinde göçmen karşıtı, sınır güvenliği ve aşırı sağcı tepkiler tartışılıyor. Mecliste bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyle anlaşma onayları görüşülecek. Gülistan Doku'nun ölümü soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Şarkıcı Güllü'nün ölümü davasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter için cinayetten müebbet hapis istendi. Yüksek Askeri Şura yıllık olağan toplantısı salı günü yapılacak, terfi ve emekli edilecek personel belirlenecek. Ermenistan'da hükümetin istifasının ardından Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı. Fransa ve İspanya'dan sonra komşu Yunanistan'da büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan genelinde çok sayıda yangın var. Atina'nın kuzeybatısında çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında iki helikopter çarpıştı. Brezilya'da geliştirilen deneysel tedavi felçli 4 hastanın yeniden hareket etmesini sağladı. İtalya sirklerde vahşi hayvan kullanımına son verdi. Hayvanlar artık koruma merkezlerinde yaşayacak.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün, yarın ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.

0: Erdoğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Bir enayi ben miyim diyor sanatçı Esir İnce. Evet sevgili dinleyicilerim, bakalım başka ne enayilikler var. Bugünün yayın konu başlığı, benim en büyük enayiliğim şudur diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler buyursunlar WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilirsiniz. Bunun için kullanacağınız telefon numarası 0531 785 90 80. En büyük enayiliğim şudur. Doğancan, ay ne oldu biliyor musun? Başıma ne iş geldi biliyor musun? Diyebileceğiniz ne varsa.

Duygularıma tercüman oldun Doğancan valla. Ben de arkadaş konusunda aynı fikirdeyim. Hiç umurumda değil valla. Gidene yallah diye mesaj yollayan sevgili Yasemin, günaydın. Doğancan, bu benim sana ilk mesajım. Hadi bakalım. 15 yıldır Çekya'da yaşıyorum. Yıllardır Karnaval Radyo dinliyorum ama sabahları Süper FM dinlememe sebebim sadece sendin. Seni hep kaba ve şımarık bulurdum. 3 haftadır seni dinlemeye başladım. Bunun da bir nedeni var. Bir gün bunu da anlatırım umarım. Bu 3 hafta içinde kaba şımarık değil, samimi ve gerçekçi olduğunu anladım. Bir de galiba programın adını... Aynen Doğan Can diye değiştirmen gerek. 3 haftada bunu gözlemledim. Ne alaka? Sen 15 yıldır oradasın diye galiba biraz... Şimdi yeni kazanmışım, seni kaybetmek istemem ama mizah anlayışım biraz şey, Can. Şey, adı ne? Adı yazmıyor. Bakayım. Aslında ben seni ah çok şımarttım. Bu arada bazen kaba ve şımarık olduğum da doğru yani. Bancam, bugün sırf saydırmak için bu konuyu seçtin kesin değil mi? Demiş Hanife. Benim saydırmak için bir konuya ihtiyacım yok canım. 0-212-368-62-12 212-368-62-12 canlı yayın telefonu.

0: Son bağlandığında anlamıştım zaten. Bizim güzel sesli mizginimiz mesaj yollamış, diyor ki benim en büyük enayiliğim benden 2 aydır ayrılmayı düşünen ve bu konuda beni oyalayan bir insana 2 senemi vermek oldu. Çok şükür ki yakın zamanda bitti ve anladım ki insan o değeri, o sabrı kendine karşı göstermeliymiş. Mizgincim, bazı şeyleri anlamadan bilemiyor insan. Bir de şey diye bakmak lazım yani, elbette güzel günlerin de oldu ki bu ilişki devam etti. İnsan tabii yani kızıyor kendine belki böyle tatsız sonlar olduğu zaman, ama günün sonunda kar kalan taraflarına bakmak lazım. En büyük enayiliğim maaş kartımı eşime vermem. Şimdi harçlık versin diye gözüne bakıyorum, diye Neşe mesaj yollamış. Niye yani, o kart olmadan sen bacım, online bankacılık diye bir şey var. QR koddan çekebilirsin çekmek istediğini yani. Seninki şey gibi mesela, artık bu devirde hala daha gidip böyle fatura ödeme merkezlerinde sıraya girip faturasını ödeyen yaşlılarımız, tabii ki teknolojiyle çok haşır neşir değil, onları anlayabilirim, ama işte görece genç diyebileceğimiz yaştaki insanlar da gidip faturalarını o merkezlerden ödüyor ya. Lan bankadan öde, her bütün banka uygulamalarından ödeyebiliyorsun. Hangi bankadaysan giriyorsun oradan, ne elektrik seçiyorsun, kurumu ödüyorsun yani. O hesap yani, kartın kocanda diye sen niye kullanamıyorsun paranı? Alo.
1: Merhaba Doğancan, günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: İsim vermesem olur mu?
0: Ay, o zaman çok büyük bir enayiliğin varsa kabul.
1: Hiç de büyük bir enayiliğim yok, tam tersi. Eğer müsaade edersen bu 29 yıllık evli Dilek Hanım'a hayatına binaen bir şey anlatmak istiyorum. Çok kısa kendi hayatımı. Bu da evli kadınlara ve evlenmeyi düşünen kadınlara bir ders olması niteliğinde. Şimdi ben 4 yıla yakın evli kaldım. Pandeminin kapanma zamanında tanıştık. Çalışmıyordu. Neden çalışmıyorsun dediğimde de, ben tek çocuğum. Annem babam 60 yaş üzeri olduğu için dışarı çıkamıyorlar. Onların marketle diğer giderlerine kendim işte gideriyorum. Ve anneannemden kalan evde tek yaşıyorum. Hani ayrı yaşıyor. Hani hastalık ulaşmasın. Ben takdir ettim, okey.
0: Tamam, iyi, anasına babasına bakıyor dedin.
1: Tamam, evet, kesinlikle çok merhametli falan. Ondan sonra biz evlendik. Evlendik, babama ayıp olmasın diye bir iş buldu. Hani utandım. Ben öğretmenim bu arada, devlet memuruyum. Neyse, girdi işe. Sonra bizim ara tatilimizde biz kardeşimle öğretmenimle çay içmeye gittik. Bu istifa etti, geldi siz gezerken ben çalışacak mıyım diye. Ondan sonra benim haberim yok yani. Neyse, bir süre evde oturdu. Dilek Hanım'ın eşi gibi aynı dağlara bakarak balkonda sadece oturup sigara içiyordu. Başka yaptığı bir şey yok.
0: Sigara sağlığa zararlıdır, kamu spotu. Evet.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ondan sonra neyse, bizim çocuğumuz oldu. Bir bulaşık makinesi boşaltsın mesela, dünyanın işini yapmış gibi. Böyle of işte ne kadar yoruldum falan. Hani çünkü ben gidiyorum geliyorum ya her gün işe, yoruluyorum ya, o da yoruluyor. Onu şey yapmaya çalışıyor falan. Neyse, ben 2 çocuk istiyordum zaten. 2. çocuğu da yaptım. Baktım bu hala çalışmıyor. Dedim ki, ikinciyi hamileyken dedim şeyi, kızımızı dedim yıkayıp yatırır mısın? Kendimi pek iyi hissetmiyorum dedim. Kendini iyi hissetmeye çalış o zaman, yıkayıp yatıramam dedi. Öyle mi dedim. Kalk dedim, annenin evine yürü. Kalk.
0: Kovaladın adamı.
1: Yolladım annesinin evine. 1 yıldır falan annesinin evinde uyuyor. Ben de 2 kızımla mutlu mesut.
0: Evet. Ve ikinciye hamileydin adamı yolladığında.
1: Tabii. Aynen öyle.
0: İlk çocuğun da zaten 1 yaşında falan da anladım.
1: 2,5 yaşım. 2,5 yaşındaydı.
0: Peki şey, boşandınız mı yoksa?
1: Boşanma aşamasındayız.
0: İyi yapmışsın. Hani burada şunu mu söyleyeceksin? Yani evet, ben bazı şeyleri gördüm. Onca sene evet, bu adamı çekeceğime haydi yallah deyip sepetledim diyorsun.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü kendisi açık açık söylüyordu. Ben ömür boyu evde oturabilirim. Çok seviyorum evde zaman geçirmeyi falan. Ama
0: ama evlenmeden önce zaten sen bunları biliyormuşsun, görmüşsün.
1: Biliyordum.
0: Yani biraz da bile lades olmuş seninki.
1: Tabii. Aynen öyle. Çok da akıllı bir insan sayılmam ama burada çok doğru bir karar verdi. Onu anlatmak istedim size. Bu şekilde yani, kısadan hissedişimi söylemek istiyorum. kadınlarımız, kızlarımız önce parmağına yüzük takmadan önce kollarına altın bileziğini taksınlar ki böyle kararları direkt verebilirsinler.
0: Çok doğru. Peki bir soru soracağım. Çok üzerime vazife değil ama sonuçta siz de bağlanıp bütün özel hayatınızı anlatıyorsunuz. Bana ne? Senin senin bu evlilikteki önceliğin bir çocuk sahibi olmak mıydı? Yoksa hani günün sonunda bu adam değişir vesaire falan mıydı?
1: Şimdi şöyle. Ben iki çocuk istiyordum zaten. Çocuk sahibi.

0: olmaktır, evet.
1: Ama işte bu çocuklar için de bir yandan yani baba olmaması gereken bir adama böyle bir mesuliyet. Hani tamam belki benim ondan bir beklentim yok. Ben her şeyi hallederim de diyebilirsin ama çocuklar açısından da hani böyle bir profil, anladın mı? Yani kendine bile hayrı olmayan bir adam günün sonunda ne kadar o çocukların gelişimine fayda sağlayacak bir figür
0: evet,
1: olarak.
0: Evet, çok haklısınız. Şöyle kötü bir insan değil, kötü bir baba değil, sadece kötü bir eş. Ve ben onu sigara parasını veremem, atıyorum faturalarını ödeyemem. Ben sadece kendi çocuklarımın giderlerini karşılamak istiyorum ve sosyalliği de yoktu. Yani bir kafeye gittim, ben gezmeyi severim, yeşil pasaportumuz var ama asla hiçbir yere gitmedik mesela. O yüzden dedim bana zararı olan bir insana gerek yok. Babalığını yapmaya devam ediyor zaten, ben sadece eş olmasını istemedim.
1: İyi bari. Anladım. Aynen, yani kötü aynen. Olmuş. Geçmiş olsun bacım.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Aha, ne zaman gülecek bu yüzlerimiz? İyi, hadi gelsin bakalım sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın. Akıllı olun.
1: Önce sen uygula.
2: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.

0: Benim yaptığım en büyük enayilik şudur diye anlatabileceğiniz bir mevzunuz varsa, hadi reklama gitmeden bir telefon da alacağım. 0212 368 62 12.
1: 0212 368 62 12.

Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80. Bu arada telefonu elinize almışken Instagram'dan beni takip etmeyenlere yazıklar olsun. Doğan Can yazıp beni de bulabilirsiniz.

0: Yabay zekalı.
1: Alo.
2: Nasıl beni arıyor?
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğancan. Murat ben.
0: Hoş geldin Murat. Nereden arıyorsun?
2: Şu anda Atina'dayız.
0: Hadi be. Tatil evet, mi orada mı yaşıyorsun?
2: Yok, eşimle birlikte geziyoruz.
0: Güzel. Ben de merak ediyorum Atina'ya yolum düşmedi.
2: Atina'da sabah kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı yaparken seni dinliyorum.
0: Düşünün hayatın vizyonsuzluğunu. Atina'ya gitmiş, açmış beni dinliyor.
2: Çok seviyorum seni. Ne yapalım?
0: Sağ ol, Allah razı olsun.
2: Vazgeçemiyorum.
0: Sevdiniz mi? Biz de yakın zamanda arkadaşlarla konuştuk Atina'yı görmedik gidelim diye.
2: Atina'yı çok da sevecek bir yer değil aslında.
0: Ya ben genelde arabayla Dede Ağaç'a geçiyorum. Alexandropoli yetiyor bana. Ama orası biraz evet, daha kasaba gibi bir yer.
2: Biz de öyle yapıyorduk. Biz de genelde Tasos'ta ondan sonra Halkidiki'ye gidiyorduk. Hmm. Bu sene bir Atina'ya kadar da gidelim dedik. Bayağı uzun bir yol. Geldik ama çok da güzel
0: değil. Ne sevmediğin şeyi söyle. Ne şu mesela yani şöyle bir yer dediğin özetle sonuçta babamızın yerimi sallayabilirsin bir şey olmaz.
2: Sallayabilirim şöyle yani çok küçük gezecek çok yer yok. Genelde tapınaklar falan. El alemin tapınağını gezip duruyoruz. Bir ton para veriyoruz.
0: Aşk olsun.
2: Yani bir Akropolis'e çıkmak 30 euro bir kişi. Hı hı. Çıkmadım zaten. Elin tapınağına ne vereceğim dedim o kadar para. Uzaktan aşk baktık.
0: Evet.
2: Ondan sonra işte bir çıktığımız başka bir tepe daha var. Tepe tepe dolaşıyoruz. Devamlı tepelere çıkıyoruz.
0: Ama böyle hani yeme içme vesaire zaten Alexandropoli ile çok farklı değil diyorsun.
2: Aynen öyle. Aynı zaten. Yunanistan'ın her yerinde yeme içme. Aynı hatta burada biraz daha kötü. En azından
0: daha turistik olduğu için muhtemelen.
2: Oralarda şey böyle daha böyle deniz ürünleri falan çok güzel oluyor. Burada çok fazla yok. Burada genelde işte gyros falan filan öyle şeyler var.
0: Evet tamam yeter bu sohbet bazılarımızın canını sıkıyor olabilir. Hemen gelelim konumuza. Nedir acaba en büyük enayiliğin?
2: En büyük enayiliğim şöyle. Ben şey yaptım. Bir ara işte borsaya falan takıldım.
0: Aha.
2: Ondan sonra biraz böyle birikim yaptım. Bayağı bir işte aslında şeydi bu bankaların yatırım uzmanlarıyla işte toplu yatırımlar falan hani her yere yatırım oluyor öyle bir paketler var ya. Öyle bir şey yaptım. Çok güzeldi. Biraz böyle para kazandım. Ondan sonra biraz şımardım para kazanınca. Ondan sonra çektim ben parayı. Gittim böyle tek başıma bireysel sanki çok anlıyormuşum gibi. Kendi kafama göre gittim bir yerlere yatırdım.
0: Tamam.
2: Oraya yatırdım. Orada zarar ettim. Baktım burada zarar ediyorum. Karşı taraf çıkıyor. Oradan oraya geçtim. Oradan oraya geçtim.
0: Hep çıkan yerlere yani yatırım yaptın. Sonra sen yüksekten aldığın için onlar düşüşe geçti. Senin mevcut para da erimeye devam etti.
2: Aynen öyle. O kadar böyle saçma bir şey yaptım ki yönetim yaptım ki para yönetimi. İşte bir yere gittim. Düştü. Oraya gittim. Düştü. Her yere gittim. Bütün böyle birikimim neredeyse şey oldu. Bitti yani gitti.
0: Peki hepsi. Hangi yılda ne kadar para bu şekilde hani yükselmiş haliyle toplam ne kadar gitmiş oldu?
2: Vallahi şöyle 2020 yılında ne kadar 100 bin lira falan gitmiştir.
0: 2020 yılında ortalama evler böyle 300-400 bin liraya ev alınabiliyordu sanki yanlış hatırlamıyorsam. Belki 500-600
2: yani evet,
0: falan.
2: 250 bin liraya çok rahat ev alınabiliyordu.
0: Yani 100 bin lira az para değildi o zaman yani.
2: Evet şu anki bir evin yarısı
0: yani. Tatsız ama yani o kadar da batmamışsın şu an Atina'da olduğuna göre.
2: Yani şimdi yatırımımı gezmeye tozmaya yapıyorum.
0: Çok Doğan güzel. Vallahi bence ben bunu çok destekliyorum. Tabii ki yarınlar yokmuşçasına harcamak doğru değil. Hani onu da bir planlamak lazım ama bence de en büyük yatırım insanın anı biriktirmesi. Sadece gezmek değil bir şeyler yapması. Hayata dair ve o keyif alanını ona göre oluşturması. Yoksa ot gelip saman gitmenin kime ne faydası var yani? Bir sevdiklerinize güzel anılar biriktirin gerçekten.
2: İnsanlara tavsiyem kesinlikle bilmediğiniz yerlere yatırım yapıp çok böyle para bağlamayın. Yani bazı insanlar var. Ben çok para kaybetmemiş olabilirim ama bazı insanlar var. Hani daha büyük çok büyük paralar evet, kaybedip ki intiharın eşine gelen insanlar var.
0: Evet, evet.
2: Onun için böyle bilmedikleri şeyler işte yatırım yapmasınlar. En iyisi anam babam usulü alsınlar altınlarını koysunlar kenara.
0: En güzel koyun çorapların yani içine saklayın dolabın içinde. En güzel doğru.
2: Altın
0: peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın bütün Türkiye'ye Atina'dan.
0: Ay anladık. Kısa bir ara.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayın

0: Lan. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.

0: Doğan Can Cuma günü Aydın'da yatından yayına bağlanan yalnız bir abimiz vardı. Ne oldu, duruyor mu hala ya, yanına giden var mı demiş Niyazi. Valla Cuma yayından sonra bununla ilgili yazan çizen olmadı. Giden varsa şu an yazabilir. Doğan Can gittik hafta sonu gördük falan filan diye. Çünkü yani ben birkaç gün daha buradayım arkadaşlar. Yerim şurada, yatım burada, buyurun gelin yiyelim içelim diye açık teklifte bulunmuştu. En büyük enayiliğim ailemi kendimin bile önüne koyduğum sonuç koca bir sıfır diye bir hanımefendi mesaj yollamış. Daha önce annem ve eşim çok sıkılmıştı. Bende iki tane gramım vardı. Onları bozdum. Dedim onlara bungalov kiralayayım, biraz kafa dağıtsınlar. Facebook'tan bir yer buldum, aradım adamı, 12 bin lira dedi. Benden parayı peşin istedi, ben de attım. Sonra benden 20 bin lira eşya sigortası parası daha istedi, ben de atmadım. İptal etmek istiyorum o zaman dedim, olmaz dedi. Sonra ben dolandırıldığımı anladım. İnternetten bir araştırdım, kaç kişinin hakkına girmiş bu adam. Ben çocuğumun rızkını verdim oraya, zengin falan değiliz, biraz mutlu olalım dedim ama... Hakkımız haram olsun Allah öylelerine diye mesaj yollamış Mahsun. Evet, bununla ilgili arkadaşlar neydi? Sapanca ve civarındaki bu bungalovların derneğinin adı. Dur bakayım, şuradan aklıma bir isim geldi ama doğru mu? Önce ben bir bakayım, ona göre söyleyeyim. Evet, doğru hatırlıyorum. Savibu.org Savibu diye arattığınız zaman görürsünüz. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği. Bu sayfanın takip ettiği bungalovlar arasından kiralama yapın. Buraya kayıtlı olan, bu derneğe kayıtlı olanlar bu işi layığıyla yapan işletmeler. Ama eğer bu sayfa takip etmiyorsa bunu böyle bir şey gibi düşünebilirsiniz. Yönetici gibi diye düşünebilirsiniz buradaki topluluğu. Yani Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Instagram sayfasının takip ettiği, şu an mesela bakıyorum, 989 tane sayfa var. Bunların bazıları bireysel işletme, bazıları da atıyorum bir marka ve onların bir sürü bungalovu var. Orada bir sürü seçenek var. Dolayısıyla burada 1000'e yakın takip edilen işletmeler arasından eğer bir kiralama yaparsanız başınız ağrımaz. Çünkü denetimde olan yerler bunlar. Ama onun harici böyle internette gerçekten son yıllarda o Sapanca civarındaki bungalov tatili yüzünden dolandırılan çok fazla insan var. O hikayeleri duyuyoruz. Savvi bu. Onu da söylemiş olayım, bakarsınız. Alo.
1: Alo.
0: Aha. Günaydın. Kimsin?
1: Günaydın. Merhaba Zeynep. Sen.
0: Hoş geldin. Hoparlörle konuşma Zeynep. Telefonu kulağa al.
1: Alıyorum.
0: Alıp da gelin.
1: Aldım.
0: Evet. Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Hoş buldum. Arabadan arıyorum İstanbul'da.
0: Kaç yaşındasın?
1: 13 yaşındayım. Çok... Annemle birlikte aradım sizi.
0: Çok güzel. Ne için aradın? Ne söyleyeceksin?
1: En büyük enayiliğimi anlatacağım size.
0: Daha 12 aslında... yılda ne enayilik yaptın ya? Gözünü yeni açtın sen.
1: İki tane var. İki tane var abi, öyle demeyin.
0: Söyle bakalım neymiş?
1: Bir tanesi, bayramda topladığım tüm paralarımı anneme vermiştim.
0: Aa.
1: Dedi ki sana sonra veririm diye.
0: Ama olsun, annen de senin için bir şeyler de kullandı sonuçta.
1: Onlar da çeyrek altın almış.
0: Ne güzel, tamam. Yarın altın olarak değerlendirmiş işte.
1: Sonra gittiler, farklı bir şey kullandılar ama altınım da yandı.
0: Olsun, yediklerine sayarsın. Diğerine?
1: Diğerine Mısır'a tatile gittiğimizde ben bir tane yerde fotoğraf çekiyordum havaalanında. Bir anda polisi de çekmiştim orada. Polis bana koşmaya başladı. Telefonumu aldı.

0: O nerede çıktı? Yo, alo, sen biliyor musun? Yani ismin Yusuf olduğu için belki bir araştırmışsındır.
1: Yok yok, hiç araştırmadım ben de vallahi.
0: Yusuf Yusuf. Etmedim. Evet, peki nedir acaba en büyük enayiliğin?
1: Benim de en büyük enayiliğim yani finansal konuda çok gereksiz harcamalar yapmamdan dolayı kendimi zor duruma düşürmem diyebilirim.
0: Mesela?
1: Mesela zaten dünyaya geliyoruz, bir daha mı geleceğiz deyip ucunu sonrasını düşünmeden harcamalar yaptım.
0: Araba yarınlar aldım, yok mu? Mesela yani en büyük ne yaptın mesela? Yani asla şu an bütçem bunu karşılamadığı halde şu kadarlık bir alışveriş yaptım dedin, ne aldın?
1: Mesela bütçem karşılamıyordu. Bundan 4 sene önce 300 bin liraya bir tane daha araba aldım. Bir tane arabam vardı.
0: İkinci çok arabayı aldın.
1: Gördüm. Aynen, ikinci arabayı
0: neden aldım. Satarım değerlendiği zaman diye mi yoksa?
1: Yok, eşim de kullanıyordu. İki araba gerekiyordu bize ama bir arabayla da idare edebiliyorduk. Düzce'de yaşıyorum. Düzce'de köyde yaşıyorum ben. Ulaşımda işe gidip gelme vesaire.
0: Tamam, yatırım aslında baktığın zaman yani günün sonunda. Evet. Hani yarın öbür gün o arabayı satsan çok dara girdiğinde yine o paraya elinde yani senin.
1: Ama işte o arabayı alırken krediyle aldım. Hesabımı bilmeden ek hesaba girdim. O ek hesapta ödediğim faizler şu an hesaplıyorum. 6 ay almayıp şu an alsaydım mesela, parazi olarak söylüyorum. Şu an 1 milyon borcum varsa o şekilde yapmasaydım 1 milyon belki cebimde para vardı şu an.
0: Yani, ama bak mesela birisi de yazmış hemen. Dayı 300 aldın o arabayı da, o araba şu an kaç para yazmış birisi Yusuf.
1: Şu an araba 900 bin lira.
0: Tamam yine araba 3'e katlamış diyelim.
1: Ama diyorum ya işte o borca girmek beni sıkıştırdı. Ve o borcu sürekli arttı. Faizler arttı. Çok faiz ödedim o arada. O arada ödediğim faizi saymıyorum bile. Ve hala şu an borcum var. Borcumu ödüyorum. Anladım. Mesela onu dediğim gibi almasaydım, 6 ay sonra alsaydım borçsuz alacaktım. Şu an belki ödediğim faiz cebimde artı para olarak vardı. Şu an borçlu olarak yaşıyorum ama.
0: Olsun, yine dediğim gibi yani çok daha aman aman berbat bir durum değil. Ben sana daha fenasını anlatayım. Benim bir arkadaşım böyle çok aman aman bir maaş almıyor. Ortalama kurumsal bir firmada çalışıyor. Çok heves etti o çalıştığı firmadaki yöneticilerin kollarında bir tane pahalı bir saat markası var ya, R ile başlayan.
1: Evet.
0: Çok
1: evet,
0: heves etti. Severim. Gitti kredi kartıyla o saatten aldı kendine, taksitle eyvah aldı. Daha sonrasında birinci haftada bunu bir yerde Kapkaç'ta saatini aldılar ve bir sene boyunca kolunda takılı olmayan saatin parasını ödedi. Yani o onun mesela bütçesinin çok fazla üstünde bir saatti. Yani işte bazen bazı heveslerin sonu hüsranda olabiliyor. Boş ver.
1: Ya tabii ki şu an zaten günümüzde çevremde o kadar çok sanal kumarda para kaybeden insan var ki, milyon borçlu. Evet. Kendi arkadaş gruplarımda da olsun. Onlara bakarak ulan diyorum en azından elimde bir
0: aynen
1: araba var.
0: Öyle yani, evet.
1: Borcumun fiziki bir karşılığı var ama yine de insan tabii ki böyle şeylerde üzülüyor.
0: Doğru. Evet, hesabı bilmek lazım.
1: Kazıkların toplamı eşittir tecrübe. Aynen. Benim için de bu tecrübe oldu.
0: Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydınlar.
0: Günaydın. Çok enayilik sayılmaz ya. Bugünün yayın konu başlığı yaptı.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: yayın konu başlığı. Yaptığım en büyük enayilik şuydu diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Son bir telefon daha alacağım sadece 30 saniye sonra.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik. Haydi noktayı kim koyacak? 0212 368 62 12. Hüseyin abi tribüne oynamış ya, diyor ki Doğancan vallahi hanımların başına böyle şeyler gelince çok üzülüyorum. Çok zor olmasa gerek onların bir çiçek olduğunu anlamak, ne zaman anlayacağız bilemiyorum. Sadece kadın erkek ilişkilerinde değil, yani böyle türlü iletişim bozukluklarının büyük nedeni de aslında baktığında insanların kendine dürüst olmaması.

Ne demek yani kendine dürüst olmaması? Kendi eksikliklerini, kendi görece aslında yeterli olmadığı yerleri içten içe biliyor ama karşı tarafı aşağı çekerek, karşı tarafı değersiz hissettirerek kendi daha matah bir şeymiş gibi görünmeye ve onu kendini kötü hissettirerek, bak ben ama yani ben sana söyleyeyim mi böyle olmazlar falan filan, bak bunları anladığınız an hemen topuk, hemen, hiç kimse kimseyi idare etmesin, babanızın oğlu olsa bile. Gerçekten yani, çünkü insan kendine kızıyor günün sonunda, ya ben bunu kendime niye yaptım diye geri dönüp baktığında sadece karşı tarafa, çünkü şimdi doğrudan maruz kaldığımız bazı olaylar var bizim kontrolümüzde olmayan, ama bu ilişkilerimizde, arkadaşlıklarda ya da gönül ilişkilerimizde bizi üzen, bizi canımızı sıkan insanlara değil, o alanı yarattığımız için kendimize kızıyoruz. Ben nasıl buna müsaade ettim? İşte bir şekilde alttan giriyor, üstten çıkıyor, özür diliyor. Ben aslında onu yapmak istememiştim falan. Gayet de tam olarak o niyetle yapmak istemişsin. Hadi, hadi! Siz de azıcık artık akıllı olun be, inanmayın. Yemin ediyorum, problemli ilişkilerdense kaliteli yalnızlık. Aynen öyle. Oturup duvarı izlerim vallahi evde, daha iyi, kafam rahat.

0: Evet, dükkanı kapatmadan önce kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Al işte. Merhaba.
1: Merhaba, günaydın.
0: Günaydın. Ha, kız çocuk zannettim seni başta.
1: Ya, 45 yaşında bir çocuk.
0: Ne? Alo deyince ben de. İsim nedir?
1: İsim Gülsüm.
0: Esin, değil mi?
1: Efendim?
0: Esin mi?
1: Hayır, Gülsüm.
0: Ha, Gülsüm, hoş geldin. Evet, evet, nedir acaba buldum. Senin en büyük enayiliğin Gülsüm?
1: Şimdi benim en büyük enayiliğimi geçelim bir tarafa koyalım da yanımda eşimle hareket ediyorum şu an, arabadayım. Bursa'dan arıyorum. Eşime sordum direkt en büyük enayiliğin nedir diye, hangisini anlatayım dedi.
0: Evet, bunu da bize haber vermek için aradın herhalde.
1: Evet, bunu da size haber vermek için aradım. Yani en büyük enayiliğim yarın var yokmuşçasına yani harcama yapmak, öyle diyeyim genel
0: tamam,
1: olarak.
0: Tamam canım Gülsümcüm, hadi iyi yolculuklar. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Ya benim huyum artık biliyorsunuz, laf olsun diye arayınca ben uzatmıyorum o konuşmayı. Ne olur ya. Onu geçelim de Doğancan, kocamı nereye geçiyorsun? Konu bu. Doğancan, şimdi ona kocama dedim ki. Ya bahane bahane. Bana mevzuyla gelin. Bu konuları biz boşuna açmıyoruz yani. Neyse tamam. Bitti zaten. Aha gidiyorum, rahatlayın. Aha kalkıp gidiyorum. Sevgili dinleyicilerim, hepinize güzel, keyifli bir gün geçirmenizi, harika bir hafta yaşamanızı diliyorum. Kaçırdığınız tüm yayınlar Karnaval uygulamamızda podcast bölümünde ve bu yayının tekrarı da bu akşam 6 ile 7 arası yine Süper FM'de. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek şimdilik anasmalı.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün, yarın ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Lan.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

şeyin doğal olması size faydalı olduğu anlamına gelmiyor, biliyorsunuz değil mi bunu? Yani bu birçok şeyde var. Mesela sırf biz tüketelim diye bir sürü şey yapıyorlar. İşte gezen tavuk yumurtası. Ben şöyle bir yazı gördüm ya. Bu tavuklara klasik müzik dinletilmektedir. Hayvan dile gelse diyecek ki kısın şunu ya. Kısın şunu der. Yani bunu bir özellikmiş gibi bize sunmaları bizim de ona tav olmamız anlamına geliyor. Niye bunu söyledim? Doğal her şey faydalı değil diye. İstanbul'da 37 yaşındaki Elif C, güzellik uzmanı olduğunu söyleyen arkadaşı Şeyma Y'ye Şişli'de saçlı deri için, ya bu güzellik için yapılacak şey değil ya, somon DNA enjeksiyonu yaptırmış bak. İçine hayvan girince doğal oluyor ya, biz de onu alıyoruz hemen. Saçında şişlikler oluşan ve ürün bilgisi verilmeyen kadın savcılığa başvuruyor ve tıp doktoru olmadığı şeyi anlaşılıyor enjeksiyonu yapanın. Al işte, al sana somon. Hakikaten çok dikkat etmek lazım. Bu yani herkesin bildiği bir şeyi tekrar edeyim ki yine belki işinize yarar diye. İnternetten araştırmak lazım hakikaten de. Bir doktorun ya da birinin, hizmet alacağınız birinin ne kadar işinin ehli olduğu herkes tarafından artık çatır çatır her yere yazılıyor. O yüzden bir araştırmakta fayda var. Elimde olsa kalbine taht kuracaktım.

ülkece her yaz yaşadığımız bir sorun var. Hatta yaz boyu yaşadığımız. Bunu sürekli konuşmaya da devam ediyoruz bütün yaz boyunca. Mesela bir yere gidiyorsunuz Ege'de, Akdeniz'de. Havlunuzu atıyorsunuz. Birileri gelip diyor ki size, buradan denize girmek için yalnız bize bir ücret ödemeniz lazım. Siz de ya mutsuz olacaksınız ya da ücreti ödemek durumunda kalacaksınız. Aslında bu yasal değilmiş. Hatta bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bir hapis cezası da açıklandı. İşletmedekiler orada oturanları tehdit ediyorlar diye. Şöyle yapıyorlarmış. İlk başta sahile yakın bir yere bir işletme, bir restoran, bir şey kuruluyormuş. Sonrasında da kumsal boyunca şezlonglar ve şemsiyeler atılmaya başlanıyormuş. Bize diyorlar ya hani, biz belediyeden kiraladık burayı, bakanlıktan kiraladık diye. Şöyle oluyormuş. Oraya şezlong ve şemsiye attıkları için ecri misil cezası ödüyorlarmış. Amin. Bunun öbür tarafta da karşılığı olmalı. Böyle bir ismi varsa. O cezayı ödedikten sonra durumu legalleştirmeye çalışıyorlarmış. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir X'de yazı okumuştum. Ülkedeki bütün beachleri bir dozer yardımıyla yıkmazsak tahmin ediyorum bizim turizmimiz çok gelişmeyecek diye ben %100 hak vermiştim.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Tolga Gündüz

tıp dünyasından verdiğim haberlere hayranım. Yine acayip bir haber var. New York'ta bir adam 6 yıl önce geçirdiği dalış kazası sonucu boynundan aşağı felç olan 48 yaşındaki Kate Thomas. Kate diyor, adam diyor. Kate. Neyse, devam edelim. Bizi ilgilendirmez. Yani en azından o kısmı. Beyin implantı ve yapay zeka destekli elektrikli stimülizasyon teknolojisi sayesinde yeniden hareket etmeye başlamış. Boynundan aşağısı felçmiş ve geliştirilen yapay zeka ve elektrik teknolojisiyle adam hareket yeteneklerini tekrar şey yapmış, kazanmış. Beyinle vücut arasında dijital bir köprü oluşturuyormuş bu sistem. Müthiş haberler bunlar ya. Bayılıyorum bu haberleri vermeye.

giden gelir. Tam karşımda şimdi, kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi, önemi yok ki bir şeyin. En baştan beri

0: Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Nikaragua'ya kesin çözümlü bir haber. Bakınız. Nikaragua Cumhuriyeti diye bir yer var, biliyorsunuz, duymuşsunuzdur mutlaka. Muazzam bir şey uygulamışlar, yöntem bulmuşlar. Cumhuriyeti kısmını lütfen aklınızda tutun. Nikaragua'da 2007'den bu yana iktidardaki Daniel Ortega muhalefeti kazanmasını engellemek için seçimleri iptal etmiş. Hani cumhuriyetlik? Ortega eş başkan yaptığı eşiyle iktidarını korumak için sandığı tamamen kapatmış. Şey gibi ya, bir restorana gidiyorsun, kapattık arkadaşım. İnanılmaz değil mi ya?

de tam heyecanlı bir videoyu izliyorsunuz mesela. Atıyorum Instagram'da çok keyifli. Zart diye internet duruyor ya. Basıyorsun, ileri geri alıyorsun. O video baştan başlıyor, delireceksin. Değil mi, öyle olmuyor mu? Ama evdeki bu Wi-Fi sinyallerini etkileyen bizim çok da önemsemediğimiz şeyler varmış. Alakasız gibi durum. Mesela ne oluyormuş biliyor musunuz? Mikrodalga fırınlar çalıştırdığınızda evdeki Wi-Fi radyo dalgalarını sabote ediyormuş. Onlar da çünkü 2.4 frekansında, bandında kullanıyorlarmış sinyallerini. O yüzden sabote ediyormuş. Mesela evinizde akvaryum varsa içindeki su radyo dalgalarını yutuyormuş bildiğiniz. O yüzden de size ulaşmıyormuş Wi-Fi'niz. Bir de ayna varsa evinizde, çok büyük aynalar varsa, onlar da sinyalin yönünü sapıttırıyormuş. Hakikaten, gerçekten sinyalin yönü dönüşüyormuş. Siz mesela salonun bir köşesinde otururken interneti emerken, diğer tarafta oturan eşiniz siz video izlerken o köz köz size bakıyor, çünkü çalışmıyor onunki. Böyle oluyormuş. Yani evinizde bunlara dikkat ederseniz Wi-Fi'yi daha sağlıklı kullanır mısınız?

0: Adam.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Tekrar beraberiz yeni saatte. Yine en iyi müziği dinleyeceğiz ve en acayip haberleri paylaşacağız sizlerle. Yine bir hani böyle fiyat farklılığı haberiyle devam edelim. Sonrasında bakalım neler okuyacağız. Çok hakikaten çok dikkatinizi çekecek haberler var. O yüzden bir yere ayrılmayın.

yıllardır baş edemediğimiz bir hayat pahalılığı ve enflasyon problemimiz var. Bir türlü de geçmek bilmiyor biliyorsunuz. Bir sürü sebebi var işte, dünyadaki savaşlar, petrol fiyatları, doların bilmem nesi. De vatandaş olarak bana ne? Anladınız mı? Ama bununla ilgili bu mevsimde yaşamamamız gereken bir şey var. Neden? Çünkü Adana'da, Diyarbakır'da deli gibi karpuz şu an bekliyormuş tarlalarda ve satılmak üzere. Adana'daki tarla fiyatı karpuzun 5 liraya kadar düşmüş. Ama marketteki fiyatları şu an en düşük 17 liraymış. Kilosundan bahsediyorum. Aradaki 3 kattan fazla fiyat farkına tepki gösteren üretici ve komisyoncularsa ürünü satamamaktan şikayet ediyorlarmış. Şimdi tamam, yakıt sürekli zamlanıyor falan filan, bir sürü şey oluyor da bu karpuzlar Adana'dan buraya gelene kadar tek tek taksi tutup gelseler yine 3 katı fiyat farkı olmaması lazım ki bu öyle bir durum değil biliyorsunuz. 1000 tane 2000 tane karpuz yükleniyor bir kamyona geliyorlar. Yani o birileri ben çözeceğim onu ya. Bir şey yapıyorlar, henüz çözemedim 7-8 yıldır, çözeceğim ama.

Özgüven çok önemlidir değil mi? Her işe 1-0 önde başlarsınız insanların içerisinde. Gerçekten layık olduğunuz bir özgüveniniz varsa. Peki özgüvenli insanlar nasıl davranırlarmış? Eğer siz de böyle olduğunu düşünüyorsanız bir bakın bakalım. Başın, haberin başına uzmanlar deyince inandırıcı oluyor. Ben de öyle başlayayım. Uzmanlara göre özgüvenli insanlar şöyle davranıyorlarmış. Göz temasını doğal ve abartısız şekilde sürdürüyorlarmış. Çok özür dilerim. Öküz gibi bakmıyorlar yani. Dengeli ve sağlam bir duruş sergiliyorlarmış. Konuşurken mesajını destekleyen hafif el hareketleri kullanıyorlarmış. Hafif el hareketleri. Hayır öyle değil. Hafif el hareketleri. Sürekli saç, kıyafet veya takılarla oynama gibi gerginlik belirtilerinden kaçınıyorlarmış. Konuştukları kişiye doğru yönelerek iletişime açık olduklarını gösteriyorlarmış. Omuzlarını rahat tutarak stres yerine sakinlik mesajı veriyormuş. Özgüvenli insanlar başlarını gerektiği kadar sallıyor, aşırı onaylama hareketlerinden uzak duruyorlarmış. Bir de zorlamadan doğal bir gülümsemeyle iletişim kuruyorlarmış. Abartılı gülen insan hiç sevmem ha. Hakikaten öyle yani. Gülme öyle ya. Gülme. Herkes bize bakıyor.

Dünya Kupası bitti ama konuşulmaya devam ediliyor. Tribünde her gösterdiğinde bir ünlü görmedik mi mesela? Yani her tribüne döndüğünde işte David Beckham görüyorsun, bir tarafta Tom Cruise görüyorsun, öbür tarafta bilmem ne görüyorsun. Bir de bunların parayla gelenler olmuş, biliyor musunuz? Mesela Shakira tamam organizasyona katıldı. Justin Bieber tamam organizasyona katıldı. Peki ne kadar almış olabilir Shakira? 19,5 milyon dolar almış turnuva boyunca gösterdiği performanstan. Justin Bieber 15,6 milyon dolar almış. Timothy Chalamet yazık o da 15 almış. Lisa bu şey biliyorsunuz neydi? Blackpink'teki kız. Yalnız. Neyse. Kim Kardashian biliyorsunuz ki neyiyle meşhur olduğunu, hiçbir şeyiyle. 10 milyon dolar almış. Madonna yazık arabaya bindi indi 5 milyon almış. Ve böyle gidiyormuş. Susan Boyle yazık o hiçbir şey yapmamış demek ki. 650 bin dolara işi kapatmış ama ünlü olmanız paranın size akması için yeterli oluyor. Eğer birazcık aklınızı kullanabilirsiniz.

güzel bir haber. Özellikle yaz aylarında hepimizin canını okuyan sivrisineklerle ilgili. Yani bir adam daha önce füze mühendisiymiş. Ve herhalde Silivri'de yazlığı var. Yani nasıl canından bezdiyse bu füze işlerini bırakmış ve ürettiği 40 gramlık hafif cihazlarla sivrisinekleri havada avlayan bir sistem geliştirmiş. Ya işte diyorum ya, Silivri'de ya Marmara'daysa orada bir yerde yazlığı vardır, başka bir şey olmaz. Adam yabancı bu arada, Alex Toussaint diye bir adam ve şeyler için, bu aletler için hakikaten piyasaya süreceklermiş. 40 gramlık ufacık bir şey sineği havada avlıyor ve ön siparişleri başlamış. Ben alır mı valla? Yani bunu almayacağım da bunun kadar gereksiz bir aleti hayatıma dahil etmeyeceğim de ne yapacağım? Hakikaten alırım bundan.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Tolga

Şimdi diyeceksiniz ki haberi okuduktan sonra millet neyle uğraşıyor, biz patates soğan derdindeyiz diye. Hakikaten öyle. Bir çift, İngiliz bir çift pandemiden sonra bir karar alıyorlar ve kara yaşantılarına son veriyorlar. Ne demek bu? Kara yaşantısına son vermek. Yani bayağı bildiğiniz kruvaziyer gemilerde yaşamaya başlıyorlar. Bir hesap yapıyorlar. Ortalama her şeyi dahil yaşamın aylık fiyatı 1500 sterlinmiş bir gemide. Aylık. Bunu da diğer masrafları katarak toplamda 2460 sterline bağlamışlar. Tek gemide her şey dahil durumu var ya, işte telefon faturaları bilmem neler falan filan, ekstra harcamalarla 2460 sterlin seviyesinde şey kalmışlar. İngiltere'de ortalama bir çiftin temel yaşam masrafı 2964 sterlinmiş. Bayağı kârdalar. Bayağı yani, ekmek elden su gölden değil mi tam olarak yani? Milletin yaşam seçme skalasına bakarsak eğer birazcık sinirimiz bozuluyor bu haberi okuduktan sonra. Gemide yaşamak nedir, ne güzel ya. Peki.

Japonları biliyorsunuz geleneklerine çok bağlıdırlar. İş yerlerindeki giyim kuralları mesela Japonlarda acayip katıdır. Yani özellikle memurlarda falan mutlaka takım elbiseler falan filan. Ama artan sıcaklıklar bu alışkanlıkları bile değiştiriyormuş Tokyo'da. Tokyo yönetimi yaz aylarında çalışanların daha rahat kıyafetler tercih edebilmesi için yeni bir uygulama başlatmış. Bu kapsamda memurların işin niteliğine uygun olduğu sürece şort, tişört ve spor ayakkabı gibi daha rahat parçalar kullanmasını öne açılmış. Yani abicim çok sıcak, rahat rahat gelin demişler. Yani şortun yani işin niteliğine uyması ne demek ki? Ben onu orada çok şey yaptım. Yani hani çok ciddi bir iş, biraz daha siyah şort. Böyle böyle değildir herhalde. Giy ya şort, giy rahat rahat. Parmak arası terlik mis gibi. Bence en doğrusunu yapmışlar.

0: Plan.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

eski buradan şey. Şunu biliyor muydunuz? Birçok zaman hani gazetede, televizyonda ya da haber sitelerinde bu haber ortaya çıkar. Özellikle Ramazan'da nereye göre oruç açacaklar falan filan diye. Ordu'nun ve Samsun'un tam ortasında hatta bulunan Şenbolluk diye bir köy var biliyorsunuz. Yarısı Samsun'da, yarısı Ordu tarafında kalıyor. Bunun daha değişik bir versiyonu var. Bu sefer şehir değil, ülke. Bak, hakikaten öyle. Gülme. Dünyada sınırda olan tek ülke. Ülkenin bir kısmı Belçika'da, bir kısmı Hollanda'da. Ülke, şey, ev böyle iki blok halinde tek bir aile yaşıyor ve o aile dilerse sabah uyanıp Belçika'ya gidiyor. Biz de Yunanistan'a geçeceğiz diyor, kuyruklar falan filan. Acayip değil mi ya? Adam uyanıyor, hanım diyor ben Hollanda'ya gidiyorum bugün. İnanılmaz, çok acayip.

Amerika'da Daniel Cox adında bir adam bir araştırma yapıyor. 2005 ve 2019 yılları arasında Amerikalıların her yıl bir önceki yıla göre 330 kelime daha az konuştuğunu söylemiş. Günlük konuşmalarda kullandıkları kelime sayısı da 16.600'den 12.000 kelimeye düşmüş. Çok acayip değil mi? Konuşmaktan vazgeçiyoruz. Gündelik hayatta özellikle yüz yüze konuşma sayısının her geçen gün azaldığını belirtmiş. Bu durumun nedenleri arasında ilk başta akıllı telefonlar geliyormuş. Yani yüz yüze konuşmaktan bahsediyor. Sonrasında hibrit çalışma var, evden çalışma var. Alışverişleri artık internet üzerinden yapmak var. Bir sürü sebebi var ama çok ciddi bir rakam. Her yıl 330 kelime daha az konuşuyormuşuz. Daha korkunçunu söyleyeyim. Bunu geriye sar. İlk insanlar konuşmaya başladığındaki dırdırı düşün. Dinozor avladın mı? Tekerleği geçtin mi? Oo, şu an içim bir böyle... içim bir şey oldu ya. Of.

programın en büyük özelliklerinden bir tanesi arkadaş ortamında sohbet bitiyor. Bunu kaç kere söyledim. Sohbet bittiği anda buradan duyduklarınızı çatır çutur satabilirsiniz. Ve o grup içerisinde ilgi odağı olursunuz. Mesela onlardan bir tanesi. Tapofobia diye bir şey duydunuz mu? Duymazsınız çünkü yokmuş artık. Yani böyle 1700'lü 1800'lü yıllarda böyle bir korku oluşmuş. Neymiş biliyor musunuz? Diri diri gömülme korkusuymuş bu. İnsanlar bunun, o zaman tıp ne kadar kötüyse düşün, öldüğünden emin değiller yani. Göm ya gitsin falan diye öyle gömüyorlarmış. İnsanlar da diri diri mezara gireceklerini düşürerek bu tapofobiyayı oluşturmuş.

olmuşlar. Hatta bununla ilgili tabutlar yapmışlar. Oha, ne inovasyona bak. Biri bundan korkuyor diye öbür tarafta tabut yapıyor. Tabutta ne varmış biliyor musunuz? Yardım çağırabilmek için çan, hava borusu ve alarm sistemleriyle donatılıyor. Yani alarm sistem dediğin ne olacak? En fazla çandır yani o dönemde de. Hakikaten bak, bunun adı inovasyon. Kim bilir şu an neyin altyapısında yaptı da o adam, birileri zengin yaşıyor hala. Öyle değil mi? Öyle düşünün. Parayı buldular.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu o iş.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün, yarın ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Lan. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçiyorsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

0: Adam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Ama dememek için Elmas Sigorta.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
5: Süper Efendi. Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
7: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Bugünün yayın konu başlığı. Arkadaşlar, benim bu hayatta yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa. Herkes kendi hayat tecrübesinden yola çıkarak hadi döksün taşları. Vardır ya böyle durup dururken işte ulan zamanında diye cümle başlar. Devamında türlü pişmanlıklar demeyelim de yani. Yani öyle yapmayaydım iyiydi dedirten türlü şeyler vardır illaki her birimizin hayatında. İşte onlar bugünün yayın konu başlığı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Günaydın Doğan Can'ım.
1: Maşallah ne güzel, işte böyle başladıysak Allah sonumuzu hayrede.
2: Amin, güzel başladık ama.
1: Güzel işte. Hayır işte ne güzel, mutlu oldum. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Tamam. Yılanın başı. Ya bu ismi bana sen vermiştin bir sene önce. Ben de o isimle tekrar bir...
1: Öyle mi? Dedi. Ama ben herkese takıyorum evet. Ya bir şey hiç oradan çıkıyorum. Tamam, ne? Ama sen bir şey anlatmışsındır kesin de o yüzden öyle demişimdir.
2: Evet evet. Şey konumuz şey de...
1: Radyoyu kapat. Vallahi... Radyoyu kapat
2: radyoyu,
1: o yüzden kafan karışıyor.
2: Radyoyu. Arabadayız. Gene arabada denk geldi.
1: Tamam kapatın. Ha neydi konu?
2: Kapatsın. Aklım almıyor diye bir konu vardı. Ben bu kardeş işte mal bölünmesinden falan konuşmuştum.
1: Evet.
2: Sonra ben de gelin olduğum için bana yılanın başı demiştin. Sen ortalığı karıştırdın.
1: Sen burada eşinin kalacak olan malları üzerinden mi konuşmuştun?
2: Yok kardeşler genel olarak yani.
1: Ama burada eşinle sonra alakalı, dedin ki, eşinle alakalı bir gündem vardı herhalde.
2: Evet evet işte. Sonra oraya bir döndü. Ama vallahi benim bir suçum yok. Sonra isim böyle koyunca sen ben dedim olabilir.
1: Niye ne olmadı? Oldu peki, halloldu mu o zaman konuştuğumuz konuda?
2: Yok konular? Olmadı.
1: Demek ki o kadar da yılan değilmişsin bacım. Değil zararın mi? Kendine. İsim ne?
2: Ya ismimi vermeyeyim. Şimdi ne bileyim belki dinle şey olursa.
1: Kız ne sanki pavyona mı bağlandın? Ne olmuş? İsmimi vermeyeyim.
2: Tanıdıklardan dinleyen olursa şimdi yılanın başı diye iyice kendimi şey yapmayayım.
1: İyi peki, bugünün konusu enayilik. Anlat bakalım en büyük evet. Enayiliğin ne?
2: Ya şimdi bana göre enayilik ama şimdi kime göre neye göre diyeceğim. Ben şöyle... ev işi yapmayı çok seviyorum ama nasıl seviyorum? Mesela misafirliğe gideyim, hiç oturmuyorum.
1: Evet.
2: İşte hizmet ederim, yıkarım, ederim, toplarım. Sonra derler ki işte aa bu yılanın başı bak ne güzel hep bize gelse. bana geliyorlar mesela, herkes oturuyor. Ben arı gibi vızır vızır dolanıyorum, bana kimse yardım etmiyor. Sonra diyorum ki acaba bu insanlar beni ben iş yaptığım için mi böyle çok hoşlarına gidiyor nedir? Gibi sonradan kendimi bir enayi yerine koyuyorum ama yanlış evet, mı doğru mu bilmiyorum.
1: Uyduruk bir cevap oldu.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Benim en büyük enayiliğim eşimin ailesine güvenmiş olmam. Biz evlenene kadar eşim ailesiyle görüşmüyordu ve aralarını ben yaptım. Şimdi evliliğimin ikinci yılında benden önce neden görüşmediğini çok iyi anlıyorum. Biz borç içinde yüzerken kendileri sürekli yeni bir gayrimenkul ediniyor ve her seferinde bize bununla hava atıyorlar. Benim aile anlayışıma çok ters diye bir hanımefendi yazmış. Yani size doğrudan bir zararı yok anladığım kadarıyla. Yani uyduruyorum, mesela eşini de bu konuda mağdur edecek bir maddi bir şey yapmıyorlarsa yani yapacak bir şey yok bacım yani. Hani biz sıkıntıdayız ama onlar sıkıntıda olduğumuzu bildiği halde onu alıyorlar, bunu alıyorlar, nispet yapıyorlar diyorsun. Evet, hoş değil de işte yani günün sonunda hani ben mecbur muyum ayol diyebilir kaynanan.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın. Ben Öykü. İstanbul'dan arıyorum.
1: Hoş geldin Öykü. Ne haber? Yoldasın sanki.
3: Evet yoldayım. İyiyim. Sen nasılsın?
1: Eman nasılsın işte. Ne iş yaparsın? Aynen, tanıyalım.
3: Ben muhasebe giyim bir galeri firmasında çalışıyorum.
1: O zaman kolay gelsin Öykücüğüm.
3: Teşekkür
1: galeri
3: ederim.
1: Galeri dediğine göre o zaman yüksek meblağlı faturalar dönüyor sürekli.
3: Doğru. Evet, yüksek miktarlı arabalar.
1: Genel. Peki mesela marka falan vermeden bugüne kadar sattığınız en pahalı araba kaç paraydı?
3: 28 milyona sattık.
1: Abo kız 4 tekerede o kadar para verinir mi ya? Vallahi.
3: Hep aynı şey içinden geçiriyorum ben de ya.
1: Kaç tane ev alırsın yani semtine göre değişir. 5 yani 5 tane evin mutfak dolapları yamuk olur da. Hani 28 milyona 50 yüzü düzgün yani rahat bir 3 tane ev alınır yani değil mi?
3: Evet doğru. Evet doğru.
1: Ve nesin hanım arabaya 28 milyonu veren adamın sanki çok da umurundaydı.
3: Tabii farkında bile değil o adamlar ne kadar paralarının olduğunu bilmiyorlar bile yani.
1: Allah bize de böyle farkındalıksızlık nasip etsin.
3: Amin inşallah.
1: Peki senin en büyük enayiliğin nedir?
3: Daha geçen gün yaşadım. Şöyle biz senetli araç satıyoruz ikinci el otomotivde. Aynı Emin evi mantığıyla düşünebilirsin.
1: Teşekkürler verdiğin için firmanın adını. Evet.
3: Vermedim. Ay çok özür diliyorum bu arada.
1: Farkındayım. Evet.
3: Şöyle bir müşterimiz vardı. Neyse senet yazdık ettik. Adamla ben uzaktan gelemeyeceğim. Ödememi yapayım görüntülü de konuşalım. Kurye göndereceğim sana. Senedi de kurye teslim edersin dedi. Üzerine iptal falan yazıp. Neyse tamam dedim. Kuryesi geldi falan. Ben de adamla görüntülü konuşuyorum. İşte adam bana dekontunu attı. Ödemenin. Ben de diğer ekip arkadaşıma attım. Ödeme geldim kontrol et diye. O da bir önceki dekonta karıştırıp ödemenin geldiğini söyledi. Ben de bir güzel yazdım üzerine iptaldir diye işte adama da gösteriyorum. Kurye verdim gitti. Para yok hesapta. Sahte dekont düzenlemiş adam meğersem.
1: Böyle şeyler çok var ya.
3: Evet ve asla anlaşılmıyor. Dekontta sadece tutar kısmı at soyad kısmını çok az çizmiş.
1: Ama orada işte senin finans birimindeki arkadaşın da biraz hatası galiba. Kontrol evet, ettim ve gelmiş demiş yani sana.
3: Aynen öyle ama ben hani böyle kendimi o kadar enayi gibi hissettim ki bayağı adamı görüntülü aldım. Al abicim dedim işte helal olsun paranı ödedin gününde falan destekliyorum da böyle.
1: Sonra?
3: Gitti adam mahkemeye verdik şimdi avukatla uğraşacaklar yani.
1: Ne kadar bir meblağı sahte dekonta dolar?
3: Çok da yüksek bir meblağ değildi aslında. Bir 50-55 bin lira gibi bir paraydı. Ödeyemediğini söylese destek olurduk bu arada yardımcı olurduk ama.
1: Kesin.
3: Evet.
1: Anladım.
3: Evet öyle.
1: Geçmiş olsun.
3: Enayilik yaşadık.
1: Olur bazen insanın böyle basireti bağlanıyor diyelim.
3: Aynen.
1: Peki sağ ol.
3: Aynen.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Merhaba Emre ben.
1: Emre hoş geldin. Kaç yaşındasın bir şey soracağım.
4: Ben 29 yaşındayım.
1: Bilmeme ihtimalin yüksek. Yıllar önce yaptığı müzik programında telefonla yayına bağlanan kişilere alo ne okuyayım diyen kimdi?
4: Bilmiyorum. Ben seni burada bir 6 aydır takip ediyorum.
1: Benle alakası yok ya ben değil. Televizyonda program yapan bir müzisyen. Alo ne okuyayım?
4: Yok tanımıyorum.
1: Anlaşılmıyorsa ne okuyayım? İstek şarkı alıyordu Mustafa Keser. Evet dur ondan da o zaman şey. Onu çalacağım şimdi. Evet hoş geldin. Ne iş yaparsın tanıyalım.
4: Hoş bulduk. Ben inşaat mühendisiyim.
1: Güzel. Kolay gelsin.
4: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Bugünün konusu enayiliklerimiz. Ne geldi başına?
4: Şimdi ben yaklaşık bundan 4 ay önce patronun kardeşine bir miktar borç para verdim.
1: Patronun kardeşine? Bana da, vay koca yürekli.
4: Yani bizim gibi çalışsınlar da zor bulunur bu zamanda.
1: Gerçekten.
4: Ya bana dedi işte ben sana aydan aya öderim. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Yani kendisi de iyi durumu da böyle bir sıkıntı yaşamış. Abime söyleyemem edemem.
1: Ne zaman ne kadar verdin?
4: 4 ay önce 350 bin TL'ye kadar verdim. Yani şöyle daha doğrusu taksit yaptık. Kredi kartından. Ben işte bir sıkıntı yaşamış.
1: Tamam.
4: Söyleyemem abime falan filan dedim.
1: Tamam.
4: 4 ay oldu tık yok.
1: 4 aydır ödemiyor. Evet. Kredi kartından ödedin. Her ay bunun ödemesini sen yapıyorsun.
4: Yapamıyorum işte maalesef.
1: Ne diyor peki adam?
4: Yani adam her zaman ödeyeceğini söylüyor. Hiçbir zaman yok demiyor. Sürekli de görüşüyoruz da. Şöyle oldu böyle oldu. Sıkıntılarım oldu. Param gelmedi.
1: Git patrona
4: falan.
1: Söyle. Abi senin kardeşin böyle böyle yaptı. Vallahi ben de mağdur oldum de.
4: Bunu bana söyleyen 100. kişisiniz ama bizde de işte zaten enayiliğin kısmı oldu.
1: Adın yani. Neydi bu arada? Adın neydi?
4: Adım Emre.
1: Emre ama yani bak... Yaşça benden küçüksün o yüzden bir samimiyet boyutuna geçmek isterim müsaaden varsa.
4: Tabii buyurun.
1: Emre salak salak iş yapma. Seni ilgilendirmiyor. Yani 350 bin lira hiç az bir para değil. Eğer o mağdur olacaksa da bunu düşünmesi lazımdı. 4 ay oldu diyorsun, kredi kartından çekmiş, şimdi bu oradaki bakiyede faiz işlemeye devam ediyor. Yani ne anladım yani ben bu işten?
4: Ya ben kendim konuşacağım dedi. Sen kötü olma falan filan dedi.
1: İyi de artık sen o mesuliyet sende artık yani. Sonuçta o sözünü tutmamış. Hadi bir ay geciktirir bir şey olur falan filan da yani. Abi ben bu borcuna sadık olmayan insanları anlamıyorum. Yani Allah tabii ki yani kimseye muhtaç etmesin ama yani bir izah abi edersin. Bir hani bir mağduriyetin varsa, bir durumun varsa da böyle gamsız, bir de Allah bilir o senin parayı aldı nasıl işletti var ya. Allah bilir gitti nerelerde yedi.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştirelim.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam.
1: Ah çok geçiyorsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Bir reklam.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Rahimeciğim, en büyük enayi sen misin? Önce onu söyle.
2: Birazcık evet benim.
3: Allah, hadi anlat bakalım ne geldi başına.
2: Ya bir şey girmedi ama eşime verdiğim altınları geri alamadım.
3: Ne odur. İçin ne için kullandı bu altınları?
2: Borç, evimizi alacağımız zaman, düğünlerimizden sonra verdiğim bilezikleri.
3: Tamam, yani ev aldınız değil mi? Oturduğunuz evi aldınız.
2: Aynen, çok şükür evet.
3: Tamam yani sanki adam gitti kumarda yedi.
2: Yemedi ama her seferinde söz verip geri vermemesi.
3: Kaç sene oldu evleneli?
2: 16 olduk.
3: Daha artık sen de yani. Rahime, yani bu devirde ev sahibi olabilmek gerçekten çok büyük bir lüks. O yüzden çok zamanında evet. Adam akıllılık yapmış. O altın bilezik olarak dursaydı ve kira ödeseydin kime ne hayrı var?
2: Tabii ki tabii öyle canım. Yani hem sizinle konuşmak için eşim de şu anda yanımda. Yolculuk yapıyoruz.
3: Laf olsun diye aradın ha. Verse, eşinin adı ne?
2: Mehmet.
3: Mehmet abi ver telefona.
2: Dinliyorsan da.
4: Doğancığım merhaba.
3: Abi sen bakma Rahime'ye. Çok güzel bir iş yapmışsın. Sen ne yaparsan yap bu kadına yaranamayacaksın, ben onu anladım.
4: Bir şey söyleyeyim mi, adamsın ya.
3: Ama doğruya doğru yani, ev almışsın sanki, ne yaptın? Başka bir şey yaptın mı onu da söyle ama. Şimdi ev için harcadın ama hani bir bilezikle de şunu yaptım dediğin bir şey var mı?
4: Vallahi yok Doğancan ya.
3: Yemin et.
4: Vallahi yok.
3: Tamam, ben iknayım sana.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
5: Dilek ben, İstanbul'dan arıyorum.
3: Hoş geldin Dilek, tanıyalım, ne iş yaparsın?
5: Ben özel bir bankada çalışıyorum.
3: Nedir pozisyonun orada?
5: Orada operasyon yöneticisiyim.
3: Güzel, kolay gelsin. Nedir acaba çok senin en büyük enayiliğin?
5: Yani 100 yılın enayisi ben olabilirim.
3: Aha, hadi bakalım inşallah hayırlısı. Ne?
5: 29 yıllık evliyim, 29 yıl çalışmayan bir adamı sırtımda taşıdım. Aman seviyorum, aman aşığım, ay çocuğumuz var. Aldattı, affettim. Aman dedim, geri döndü. Seviyor herhalde beni. Ama bence sevmiyormuş.
3: Aa, bir dakika, o detayı bir anlayalım. 29 yıl boyunca çalışmayan bir adam mı?
5: Evet evet, yani belki bir iki ay arada çalışıyordu. Ama son 19 yıldır asla çalışmadı.
3: Ne yaptı? Ne yaptı?
5: Evde yatıyordu. Beni işe uğurluyordu. Ben gidiyordum işe, çalışıyordum, geliyordum. Yemek hazırlıyordum. Çocuklarla ilgileniyordum. O yatıyordu sadece. İş yok, ne yapayım?
3: Peki dedi. Sen işe gittiğin zaman evle ilgili herhangi bir şey yapıyor muydu? Uyduruyorum. Hiçbirisi. Hani yemek hiçbirisi. Hazırlar, ortalığı temizler, çocukların hayır. Derdine koşur. O da yok.
5: Asla. Mümkün değil. Erkek yapmaz öyle şeyler.
3: Böyle saçma şey mi olur ya? Ama bir şey söyleyeyim, bak benim de böyle doğrudan arkadaşım değil ama hani çevremde arkadaşlarımın bir iki arkadaşı var böyle, uyduruyorum. Şimdi böyle, gerçi o dinlemiyordur şu anda. 55 yaşında, tamam mı? Hayatı boyunca hiç çalışmamış. Hiçbir iş bitti. Asla bir yerden bir maaş almamış. Babasından böyle biraz bir şey kalmış. Hani öyle çok varlıklı değil. Bir tane evi var. Ondan sonra hani başını sokacak bir yer olduğu için bir de anasından mı babasından mı ne 3 kuruş bir maaş kalmış. Onunla geçiniyor. Yani böyle komik bir para. Ve hani çalışmaya dair de olay sadece para da değil ki, para bir yandan tabii ki hayatı devam ettirebilmek
5: tabii
3: için.
5: Tabii.
3: Ama bir insan ne yapar ya, hiç çalışmadan bütün gün evde oturup ne yapabilirsin hiçbir işe yaramadan ya. O yüzden sordum hani evle ilgileniyor muydu acaba diye.
5: Yok yok yok, yani uyumayı çok seviyordu kendisi, o kadar.
3: Dilek ama yani seninki de iş mi ya?
5: Benimki enayilik, şöyle bir şey oldu, bir de en basit. 29 yıldır ben onun ailesiyle yan yana dairelerde oturdum. Ailesinin özel hayatımıza hiçbir şekilde şeyi yoktu. Özen göstermiyorlardı. Hani burası onların evi, dur girmeyelim. Anahtar ellerinde istediği gibi girip çıkıyordu. İstediklerini alıyordu. Olsun dedim. Şey yapmayayım sonuçta, ailesi ne diyeyim. Hani arada söylendiğimde oluyor da işte ama. Ayrılış sebebimizi duymak istiyor musun?
3: Ne oldu?
5: Benim annem deprem oldu şu Kumburgaz'da en son işte bir sene önce.
3: Evet.
5: Annemin evi de sahile çok yakındı, çok korktu. Annem de biraz konuşma engelli.
3: Tamam.
5: Ben onu aldım, anne dedim gel, ben de bizim evimizde müstakilde.
3: Evet.
5: Ya kayınvalidemin evinde yaşıyorduk.
3: Aha.
5: Annem ben de bir ayda kaldı diye dedi ki anneni bir daha bu evde istemiyorum.
3: Senin Allah belanı versin be adam. Ümrü söyleyeceğim vallahi, bana ne.
5: Ben de dedim ki o zaman ben de seni istemiyorum. Peki ne dedi biliyor musun?
3: Hı.
5: nokta nokta git dedi. Hemen şimdi.
3: Çocuklar kaç yaşında Dilek?
5: Büyüğü 28, küçüğü 18.
3: Kocaman da çocuklar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben çocuklar adına üzüldüm. Sen hani buraları atlatmışsın anladığım kadarıyla. O yüzden bunu rahat rahat söyleyebilirim bence. Böyle bir baba ya sahip olmak onlar için biraz kötü bir kader ama böyle de bir anneleri var. O güzel bir avantaj tabii. Yani çok,
5: şükür.
3: Ama sen de yani akıl kârı mı? Yani tabii dışarıdan konuşmak kolay. Eminim orada başka dinamikler var. Belki çalışmıyordu, etmiyordu falan ama alttan giriyordu, üstten çıkıyordu, bilmem neydi, oyalıyordu. Bak mesela az önce biri bağlandı ya. Patronun kardeşi 350 bin lira almış, 4 aydır ödemiyormuş. Kandırıyor yani orada bak şunu diyecektim unuttum. Yani bir insan abisinden bile borç isteyemiyorsa düşün sana kadar geldiyse nasıl bir dolandırıcıdır bu. Şimdi bu adam artık yani aylardır yıllardır devam eden bu haliyle alakalı. Senin de kendince haklı gerekçelerin vardır tabii ama üzücü. İnsan gelip geçen zamana belki üzülüyor ama bir
5: ben
3: yandan da.
5: Ben onu yanıyorum.
3: Evet iki tane güzel evladın var bu vesileyle yani öyle bakmak lazım.
5: Yanımda ikisi de biz boşandık ayrıldık çocuklarımla gittim. Bu yaştan sonra hemen küçücük bir artı bir ev aldım yaşıyorum. Çok şükür ayaklarımın üstündeyim. O kendi derdine yansın. Ama ben tabii ki bunca geçen zamandaki enayiliğime çok yanıyorum.
3: Yani ben ama oturtamıyorum kafamda. Ailesinden para alıyor muydu peki? Anasından babasından falan.
5: Şöyle beni aldattıktan sonra ben artık ona harçlık vermeyi kesmiştim.
3: Allah'ın ezi. Kaç yaşındaydı bunlar olduğunda 50 yaşında?
5: 45 falan olabilir.
3: Allah'ım. Peki bu annenin sana geldiği zamandan önce mi aldatıldığını öğrendin sen?
5: Tabii.
3: Kız o zaman niye terk etmedin?
5: Ya işte.
3: Zaten bir halta yaradı yok adamın.
5: Ya vardı. Dedim beni seviyor. Ya işte.
3: Bir de bir şey şu vardı kesin sizin ilişkide bak her şeyi yapan sen çekip çeviren çocuklarla ilgilen eve para getiren her şeyi halleden sen olduğun halde hala seni küçük görüyordu değil mi? Manipüle etmeye çalışıyordu.
5: Maalesef.
3: Sen ne anlarsın ki sen ne bilirsin ki o öyle olmaz. Hadi canım onlar öyle. Böyledir çünkü genelde işte bu manipülasyon yapan insanlar kendi eksikliklerini örtbas etmek için seni aşağı çekmeye çalışıyor ki sen kendini yetersiz hisset. Eminim senin özgüvenini kırdı, yetersiz hissettirdi, değersiz hissettirdi bu geri zekalı. Bu isterse gitsin bana dava açsın umurumda. Böyle Allah'ım hepimizi bu ruh hastalarından koruyor. Ay gelip vuracaklar beni artık. Ama hak ediyorlar bacım yani. Bir de eğer ben de sana şunu söyleyeceğim son olarak yarın öbür gün bir şey olur gelir ağlar ben çok değiştim Dilek vallahi çok gelir ağlar.
5: Yok.
3: Hele onu bir affet.
5: Niçin?
3: Bak bu ettiğim bütün beddualar inşallah dönsün bana gelsin inşallah.
5: Niçin?
0: Bu sabah

0: Lan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Sana kıyamam diyenlerin bizi lime lime ettiği güzel dünyadan canım Türkiye'm. Herkese selamlar. Az önceki hikayeden sonra bir sürü mesaj geldi haliyle. Ablamız enayi Promex'miş hatta diyen var. Doğancan biz köpek gibi çalışıyoruz, didiniyoruz da yaranamıyoruz. Milletteki şansa bak ya diyen Furkan yazmış. Ondan sonra şöyle hanım bir biz bulamadık diyen Ramazan. Bak bu hep evde oturup hiçbir iş yapmak istemeyen erkekler.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Bir fotoğraf laboratuvarımız vardı ve onu amcama bıraktı babam. O sırada yeni bir baskın makinesi alınmıştı ve senetler de o dükkandan ödenecekti. Birkaç ay sonra bir halam babama ağlayıp söylendi. Amcam senetleri ödeyemiyormuş ve evine haciz gelecekmiş diye. Babam da ertesi gün ya şu an okuduğum mesajı bana 750 kere yollayan sevgili Ahmet, okuyorum şu an yeter. Sürekli aynı mesajı, kayıyor mesaj, okuyamıyorum. Neyse ne olmuş? Amcam senetleri ödeyemiyormuş, evine haciz gelecekmiş de babam ertesi gün gidip Mersin'de güzel bir sitede olan yazlık evimizi senedin alacaklısına devretti ve senetleri de amcama vermiş. Yıllar sonrasında babam amcama bunu söylediğinde amcam vermeseydin bana mı sordun oldu ve o senetleri de hala kasasında saklıyormuş ki kendisi ölürse çocukları onları babamdan tahsil edecek. Bizim buradaki enayiliğimiz babamıza engel olmamaktı diye mesaj yollamış. İşte iyilikten maraz doğar dedikleri. Bir de şey ne kadar kötü. İnsanın kardeşi yapıyor bunu ya. Yani yeri düvel el dolandırdığında diyorsun ki hadi şerefsiz. Ama ya birinci dereceden kardeşin anası babası çocuğunu dolandırıyor böyle, ya da çocuk anayı babayı dolandırıyor. Böyle hikayeleri duyduğum zaman inanamıyorum. Bak şimdi kesinleştiği için şeyi de söyleyeceğim. Şu Güllü'nün meselesinde müebbet hapis aldı biliyorsunuz, ceza aldı kızı. Kesinleşmiş o kararla beraber müebbet yatarı var ve yani insanın aklı almıyor. Gerçekten Allah hepimize hani böyle iyi insanlar çıkarsın karşımıza falan diyoruz ya. Yani evladın da hayırlı sını versin. Ananın babanın da, o da belli olmuyor yani. Piyango doğarken bizim edindiğimiz türlü işte o çekirdek aile, akrabalar vesaire, bunlar doğuştan yüklenen donanımlar, özellikler. Sonra modifiye ediyoruz biz bir şekilde belki, ama orada da gerçekten yani nasıl bir insan o noktaya nasıl gelebilir? Gerçi daha ne hikayeler var baktığımız zaman, bir sürü duymadığımız, bilmediğimiz. Burada tabii ki medyatik biri olduğu için yazık, vallahi çok üzücü.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Üniversite arkadaşım aldığım notlar yüksek diye beni kıskanmış, demediğini bırakmamıştı. Ben de yazık, duygularını kontrol edemeyen biri herhalde deyip oturup konuşmuş, barışmıştım salak gibi. Sonra biz yakın arkadaş olarak devam ettik. Üniversite bitti, yıllar geçti. Benim üniversitede görüştüğüm çocukla mesajlaşmış ve bana anlatıp ballandıra ay bana yürüdü falan diye anlatmıştı. Orada bıraktım her şeyi. İnsan ilk anda silemediğini ikinci hatasında kendine söve söve siliyor demiş. Ya işte yani bazı insanların galiba fıtratında mı var bazı şeylerde? Yani şimdi hata var, yanlış var. Hata, hepimiz insanız yani, farkında olmadan bazen bazı düşüncelere, bazı hallere, durumlara sokabiliyoruz kendimize. Hatalar yapabiliriz eyvallah, ama bazı durumlar var, onlar hata değil. Bile isteye, düşünmüş, planlamış, o yanlışı yapmayı tercih etmiş. Eğer sen bunu tercih ettiysen istediğin kadar sabaha kadar ağlayarak özür dile, hadi. Hadi cehennem ol. Burada cehennem ol yerine başka bir şey söylemek isterdim ama yayında söyleyemiyorum bana.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Siz de artık gerçekten, bak konuya da bağlayayım, enayi olmayın ya. Vallahi cehennem olsunlar. Arkadaşınız kalmasın gerekirse. İnsanın hakikaten kaç tane...

0: benim bu arada, devlet memuruyum. Neyse girdi işe. Sonra bizim ara tatilimizde biz kardeşimle öğretmenimle çay içmeye gittik. Aa, bu istifa etti geldi, siz gezerken ben çalışacak mıyım diye. Ondan sonra benim haberim yok yani. Neyse bir süre evde oturdu. Dilek Hanım'ın eşi gibi aynı dağlara bakarak balkonda sadece oturup sigara içiyordu. Başka yaptığı bir
1: sigara
0: şey yok.
1: Sigara sağlığa zararlıdır, kamu spotu. Evet.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ondan sonra neyse bizim çocuğumuz oldu. Bir bulaşık makinesi boşaltsın mesela, dünyanın işini yapmış gibi. Böyle of of işte ne kadar yoruldum falan. Hani çünkü ben gidiyorum geliyorum ya her gün işe, yoruluyorum ya, o da yoruluyor. Onu şey yapmaya çalışıyor falan. Neyse ben iki çocuk istiyordum zaten. İkinci çocuğu da yaptım. Baktım bu hala çalışmıyor. Dedim ki ikinciyi hamileyken, dedim şeyi, kızımızı dedim yıkayıp yatırır mısın? Kendimi pek iyi hissetmiyorum dedim. Kendini iyi hissetmeye çalış o zaman, yıkayıp yatıramam dedi. Öyle mi dedim. Kalk dedim, annenin evine yürü. Kalk.
1: Kovaladın adamı.
0: Yolladım annesinin evine. Bir yıldır falan annesinin evinde uyuyor. Ben de iki kızımla mutlu mesut.
1: Evet. Ve ikinciye hamileydin adamı yolladığında.
0: Tabii aynen öyle.
1: İlk çocuğun da zaten bir yaşında falan da anladım.
0: İki buçuk yaşındaydı.
1: Peki boşandınız mı yoksa?
0: Boşanma aşamasındayız.
1: İyi yapmışsın. Hani burada şunu mu söyleyeceksin? Yani evet ben bazı şeyleri gördüm. Onca sene evet. Bu adamı çekeceğime haydi yallah deyip sepetledim diyorsun.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü kendisi açık açık söylüyordu. Ben ömür boyu evde oturabilirim. Çok seviyorum evde zaman geçirmeyi falan. Ama
1: evlenmeden önce zaten sen bunları biliyormuşsun, görmüşsün.
0: Biliyorum.
1: Yani biraz da bile lades olmuş seninki.
0: Tabii aynen öyle. Çok da akıllı bir insan sayılmam ama burada çok doğru bir karar verdi. Onu anlatmak istedim size. Bu şekilde yani kısadan hissedişimi söylemek istiyorum. Kadınlarımız, kızlarımız önce parmağına yüzük takmadan önce kollarına altın bileziğini taksınlar ki böyle kararları direkt verebilirsiniz.
1: Çok doğru. Peki bir soru soracağım. Çok üzerime vazife değil ama sonuçta siz de bağlanıp bütün özel hayatınızı anlatıyorsunuz. Bana ne? Senin bu evlilikteki önceliğin bir çocuk sahibi olmak mıydı? Yoksa hani günün sonunda bu adam değişir vesaire falan mıydı?
0: Şimdi şöyle. Ben iki çocuk istiyordum zaten. Çocuk sahibi olmaktı, evet.
1: Ama işte bu çocuklar için de bir yandan yani baba olmaması gereken bir adama böyle bir mesuliyet. Hani tamam belki benim ondan bir beklentim yok. Ben her şeyi hallederim de diyebilirsin ama çocuklar açısından da hani böyle bir profil, anladın mı? Yani kendine bile hayra olmayan bir adam günün sonunda ne kadar o çocukların gelişimine fayda sağlayacak bir figür
0: evet,
1: olarak.
0: Evet, çok haklısınız. Şöyle kötü bir insan değil, kötü bir baba değil, sadece kötü bir eş ve ben onu sigara parasını veremem, atıyorum faturalarını ödeyemem. Ben sadece kendi çocuklarımın giderlerini karşılamak istiyorum ve sosyalliği de yoktu. Yani bir kafeye gittim. Ben gezmeyi severim. Yeşil pasaportumuz var ama asla hiçbir yere gitmedik mesela. O yüzden dedim bana zararı olan bir insana gerek yok. Babalığını yapmaya devam ediyor zaten. Ben sadece eş olmasını istemedim.
1: İyi bari. Anladım. Aynen, yani kötü aynen. Olmuş. Geçmiş olsun bacım.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Nedir acaba en büyük enayiliğin?
3: En büyük enayiliğim şöyle. Ben şey yaptım. Bir ara işte borsaya falan takıldım. Ondan sonra biraz böyle birikim yaptım. Bayağı bir işte aslında şeydi. Bu bankaların yatırım uzmanlarıyla işte toplu yatırımlar falan. Hani her yere yatırım oluyor. Öyle bir paketler var ya. Böyle bir şey yaptım. Çok güzeldi. Biraz böyle para kazandım. Ondan sonra biraz şımardım para kazanınca. Ondan sonra çektim ben parayı. Gittim böyle tek başıma bireysel, sanki çok anlıyormuşum gibi. Kendi kafama göre gittim bir yerlere yatırdım.
1: Tamam.
3: Oraya yatırdım. Orada zarar ettim. Baktım burada zarar ediyorum. Karşı taraf çıkıyor. Oradan oraya geçtim.
1: Hep çıkan yerlere yani, yatırım yaptın. Sonra sen yüksekten aldığın için onlar düşüşe geçti. Senin mevcut para da erimeye devam etti.
3: Aynen öyle. O kadar böyle saçma bir şey yaptım ki. Yönetim yaptım ki para yönetimi. İşte bir yere gittim. Düştü. Oraya gittim. Düştü. Her yere gittim. Düştü. Bütün böyle birikimim neredeyse şey oldu. Bitti yani, gitti.
1: Peki hangi yılda ne kadar para bu şekilde hani yükselmiş haliyle toplam ne kadar gitmiş oldu?
3: Vallahi şöyle 2020 yılında ne kadar 100 bin lira falan gitmiştir.
1: 2020 yılında ortalama evler böyle 300-400 bin liraya ev alınabiliyordu sanki, yanlış hatırlamıyorsam. Belki 500-600

0: Evet, 200 falan.
1: 250 bin liraya çok rahat ev alınabilir.
0: Yani 100 bin lira az para değildi o zaman yarısı. Yani.
1: Evet, şu anki bir evin yarısı
0: yani. Tatsız ama yani o kadar da batmamışsın şu an Atina'da olduğuna göre.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün, yarın ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir çevre otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Selam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: İkinci reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün, yarın ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

Danmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.